şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

en iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

en iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Radyo Sinerji reklam servisi. 212 56 56
1: 0543 746 37 54
0: Radyo Sinerji reklamları kazandırır.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

en iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.
3: Hedef şaşırtma.

her sokak başında suya yattım. Bir dönmedin kaç geceyi gündüze kattım. Seni beklediğim yerde kendimi de bıraktım. Uğruna verdiğim ilk savaştım. Hangi ara karşı cepheye yanaştım. Bak sonunda yokluğuma da.

0: Radyo Sinerji reklam servisi. 212 56 56
1: 0543 746 37 54
0: Radyo Sinerji reklamları kazandırır.

En iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Radyo Sinerji Reklam Servisi 212 56 56
1: 0543 746 37 54
0: Radyo Sinerji reklamları kazandırır.

0: Reklam.
1: Sosyete Pazarı Outlet mağazasını kapatıyoruz. İnanılmaz fiyatlar sizleri bekliyor. Ne alırsan 50, 75, 100, 200 ve 250 lira. Bayan pantolon, gömlek, penye ve elbise. Anne ferace ve abiyeler. Çocuk takımları ve iç giyimde maliyetinin altında fiyatlar Sosyete Pazarı Outlet'te. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Sosyete'de şenlik var, yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısındayız. Sosyete Pazarı Outlet mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
2: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
3: Sabri Özel Tokat mağazası sizleri bekliyor. Erkek giyiminin lider mağazası Sabri Özel'de tişörtler, keten ve klasik gömlekler, trikolar, şortlar, pantolonlar, takım elbiseler, damat adaylarına özel smokinler ve damatlıklar sizleri bekliyor. Gördüğünüzde vazgeçemeyecek, seçim yaparken zorlanacaksınız. Temmuz ayına özel kampanyamızla tüm ürünlerde 2 ve üzeri alımlarda net %40 indirim fırsatı sunuyoruz. Buyurun, konuğumuz olun. Ayrıcalıkları siz de keşfedin. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda Hacivat Karagöz Köftecisi'nin karşısındayız. Sabri Özel. Zamansız şıklık, modern dokunuş.
0: Reklam.
4: 98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik.
5: Kesintisiz Türkçe müzik.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Merhaba, ben Aslı Bağdadioğlu. En güncel haberlerle sık sık Radyo Sinerji'deyim. En iyi müziğin yanı sıra en güncel haberler için de Radyo Sinerji, Tokat'ın dünyaya sesi. Reklam.
1: Gentleman'te tüm reyonlarda %30 indirim. Gentleman giyim, Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
2: Reklam. Numarayı tuşla.
3: Radyon parmaklarının ucunda.
0: 212-56-56 0543-746-3754.

Günaydın, birinci sayfa programına hoş geldiniz. 30 Temmuz 2026 Perşembe sabahındayız. Sizlere birinci sayfa haberlerini, detay haberlerini, sıcak gelişmeleri aktaracağız. Bugünkü programımızda sıcak gelişmelerle başlayalım. Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, Antalya'nın Kaş ve Kumluca ilçelerinde, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, Balıkesir'in Edremit ve Havran ilçelerinde orman yangınlarına müdahale sürüyor. Seydikemer, Kumluca ve Edremit'teki orman yangınları rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Seydikemer'de 121 ev ve 202 kişiyle Seydikemer Devlet Hastanesi tahliye edildi. Kumluca'da da tedbir amaçlı Yazır Mahallesi'ndeki evler tahliye edildi. Edremit'te ise bazı yazlık evler tedbir amacıyla boşaltıldı. Bir yangın haberi de İzmir'den geldi. Dün akşam saatlerinde Bornova ilçesi Eridere Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle zaman zaman etkisini arttıran yangının kontrol altına alınması için ekiplerin çalışmaları sürüyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın açıklamaları var. Yalova, Kütahya ve Çanakkale yangınlarının tamamen kontrol altına alındığını belirtmiş Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı. Antalya'da da 10 ev yangından zarar gördü deniliyor. Elektrik direkleri devrildi. İş makineleriyle su taşındı. Bölgede elektrik kesintileri yaşanıyor. Antalya Alanya'da da başlayan yangın komşu mahallelere sıçradı denilmiş Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan orman yangınlarına ilişkin açıklama. Antalya'da da Olimpos trafiğe kapatıldı deniliyor. Detay haberleri ve sıcak gelişmeleri sizlere aktarmayı sürdüreceğiz. Çanakkale'deki orman yangınında yaşlı bakım merkezinin de tahliye edildiğini belirtebiliriz değerli dinleyenler.

Efendim, birinci sayfa programına başladık. Detay haberler, sıcak gelişmeleri sizlere aktarmayı sürdürüyoruz. Birinci sayfa programında değerli dinleyenler. Türkiye Futbol Federasyonu tur sonrası Fenerbahçe'yi tebrik etti deniliyor. Türkiye Futbol Federasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanşında Polonya'nın Górnik Zabrze ekibiyle deplasmanda 1-1 berabere kalarak 3. eleme turuna yükselen Fenerbahçe'yi tebrik etti deniliyor. Hatay'ın İskenderun ilçesinde üzerine konteyner düşen, limanda çalışan 44 yaşındaki işçi hayatını kaybetti deniliyor. Marmara'nın güneybatısıyla Kuzey Ege için kuvvetli fırtına uyarısı Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından uyarılmış. Marmaris'te korkutan deprem AFAD merkez üssünü açıkladı. AFAD Akdeniz'de Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Gece yarısı 00:00'da kaydedildi bu deprem ve deprem yerin 6.47 km derinliğinde gerçekleşti deniliyor. Şampiyonlar Ligi ve Konferans Ligi 2. eleme turunda gecenin maç skorları denilmiş. Aydın'da kontrolden çıkan otomobil takla attı deniliyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da Hamas siyasi büro şefi Halil Hayye ve beraberindeki Hamas heyetini kabul etti. Detay haberlerini yine sizlere aktarmayı sürdüreceğiz değerli dinleyenler.

haber başlıklarına göz atmayı sürdürelim. Amerika Başkanı Donald Trump, Ürdün'deki Amerikan askeri unsurlarına yönelik saldırının ardından İran'a çok sert karşılık verileceğini söylemiş. Kastamonu'da bir otomobil şarampole yuvarlandı. Kastamonu'nun Azdava ilçesinde otomobilin şarampole yuvarlanması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişinin yaralandığı belirtiliyor. Giresun'un Aluçra ilçesinde de dün akşam saatlerinde sürücüsünün kontrolden çıkan otomobil dere yatağına devrildi. Feci kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı deniliyor. Özgür Özel, yeni parti için bağış kampanyası başlattıklarını duyurdu. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından videolu paylaşımıyla parti için bağış kampanyası başlattıklarını duyurmuş. Fed faiz kararını açıkladı. Amerika Merkez Bankası Fed, politika faizini beklentiler doğrultusunda %3.5 ve 3.75 aralığında sabit tuttu deniliyor. Ahmet Davutoğlu, Gelecek Partisi'nin siyasi faaliyetlerini sonlandırma kararı aldık ifadelerini kullanmış, Gelecek Partisi'nin feshedildiğini açıklamış. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'ndan iki devletli çözüm vurgusu deniliyor. NATO'dan Türk yıldızları paylaşımı, Amerika'dan İran'a yönelik yeni yaptırımlar, Çanakkale Boğazı'nda karaya oturan gemi için kurtarma çalışması başlatıldı. Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki seçmen verilerinin sızdırılması iddiasına soruşturma haber başlıklarıydı değerli dinleyenler.

0: Keyfini çıkaracağınız şık oturma grupları, modern balkon takımları ve zarif detaylarla tasarlanmış koleksiyonlarımız şimdi yaza özel fırsatlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı. Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
2: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
2: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
1: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
2: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
1: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
2: Ehliyet bizim işimiz.
3: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya. Evinize şıklık, ruhunuza huzur.
4: Reklam. Radyo Sinerji 98.9 FM. Bölgenin en iyisi.
5: Bölgenin en iyisi.
6: Bugün ayrılık günü. Biliyorum, hissediyorum. Dönüşü de yok. Bak, her şeyi söyledik birbirimize. Gidersen git ama lütfen

0: Bir dakika daha dur.
1: Radyo Sinerji.
2: Radyo Sinerji.

Efendim, birinci sayfa programı sürüyor. Sıcak bir gelişmeyle devam edeceğiz. Gelecek Partisi feshedildi. Açıklama Ahmet Davutoğlu Genel Başkan tarafından yapıldı. Demiş ki kişilere bağlı, kurumsallıktan uzak ve ahlaki ilkelerden yoksun siyaset anlayışıyla yarının Türkiye'si kurulamaz. Aslında açıklama 3 sayfalık uzunca bir açıklama. İşte Türkiye'de siyasetin artık gayri ahlaki hale geldiği, etik kurallar dışında çalıştığı, yolsuzlukların normalleştiği siyaset anlayışından bahsediyor Ahmet Davutoğlu. Hükümet sistemiyle yetkilerin tek elde toplandığından denge denetleme mekanizmalarının azalmasıyla birlikte sadece belirli bir kişiye ya da mevcut iktidara yönelik itiraz da edilmiyor. Aslında bu sistematik bir sorun deniyor. Cumhurbaşkanı hükümet sistemini ve onun getirdiği kurumlardaki zayıflamaya dikkat çekmiş. Ahmet Davutoğlu kutuplaşmadan bahsediyor. Bu yapının kurumları zayıflattığını söylüyor. Toplumu ise kutuplaştırdığı ve böyle bir siyaset ortamında siyaset yapmanın mümkün olmadığı, bundan dolayı da partilerini feshettiklerini söylemiş Ahmet Davutoğlu. Bakıldığı zaman iyi yazılmış bir açıklama ama hakikat bu mu? Değil tabii ki. Hakikat ne? En iyi partiyi de kursanız, en iyi ideolojiyi de icat etseniz, sizi takip eden yoksa o iyi bir ideoloji değildir ya da iyi bir siyasi parti değildir. Siyasi partiler, siyasi ideolojiler, onları takip edenler olduğu için var olurlar. Gelecek Partisi AK Parti'den koparak kurulan bir kadro, kopmasıyla kuruldu ama o kadar da kendisiyle birlikte bir muhafazakar seçmeni, AK Parti seçmenini AK Parti'den kopartarak ayrılamadı, bunu başaramadılar. Biraz daha derine inersek mevcut siyasi partilere baktığımızda bu iktidar partisi yani AK Parti Cumhur Ortağı MHP'den tutun da CHP ve diğer siyasi partilerde genel merkez ekseninde çok profesyonel bir organizasyon görürken yurt genelindeki il ve ilçelere inildikçe bu profesyonelliğin amatörlüğe evrildiği, bir takım organizasyonlar ve hatta seçim çalışmalarının bile genel merkez gözetiminde fakat imece usulü yürütüldüğünü gördük. Zamanında siyasi parti genel merkezlerinde yapılan harcamalar parti bütçesinden karşılanırken birçok siyasi partide yerelde il ve ilçe başkanlıklarında bunu çok az görmekteyiz. Genellikle gönüllülük esasına göre çalışan kadroların bir yerde tıkandığı, finansal ve mental olarak onlara destek olacak idarenin buna karşılık vermediği, yerelden genel merkeze giden raporların, saha anketlerinin sağlıklı yapılamadığı ve bazen genel merkezler tarafından da ayrıca gizli anketler yapıldığı dönemleri de gördük değerli dinleyenler. Bana göre bir siyasi parti genel merkezi genellikle Ankara olan siyasi partilerin teşkilatlanmasında diğer şehirlerde yani İstanbul, İzmir ve belli diğer büyük şehirleri saymıyorum. Bunların dışında çok fazla profesyonel bir idari yapılaşmanın oluşturulamadığı, hatta dönem dönem AK Parti'nin bile bu konuda çok zorlandığı, birçok şehirde il ve ilçe başkanlıklarıyla yönetim kurullarına müdahale ettiği ya da kişisel nedenlerden ötürü görevden almalara şahit olduk. Sabahlara kadar gece boyu bayrak ve flama asan, bir sandviçle gününü geçiren gençlik kolları gördük. İstedikleri salonları bulamayan ve bu nedenle evlerde siyaset yapmak zorunda kalan kadın kollarını gördük. Kapalı spor salonlarının müsait olmadığı zamanlarda düğün salonlarında tıka basa kongreler yapıldığına şahit olduk. Yani siyasi parti teşkilatları arasında bile hakkaniyet ve eşitliğin tam olarak oturtulamadığı gerçeği sürekli karşımıza çıkmakta. Hangi siyasi parti olursa olsun öncelikle gönülden çalışan, Ankara, İstanbul, İzmir dışında kalan, taşra olarak bakılan tüm il ve ilçelerdeki vatandaşlarımıza kolaylıklar diliyorum. Çok konuştuk, kısa bir ara verelim. Az sonra gündemi aktarmaya devam edeceğiz değerli dinleyenler.

0: Reklam. Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. kısım 4. cadde. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.
1: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
0: Sabri Özel Tokat mağazası sizleri bekliyor. Erkek giyiminin lider mağazası Sabri Özel'de tişörtler, keten ve klasik gömlekler, trikolar, şortlar, pantolonlar, takım elbiseler, damat adaylarına özel smokinler ve damatlıklar sizleri bekliyor. Gördüğünüzde vazgeçemeyecek, seçim yaparken zorlanacaksınız. Temmuz ayına özel kampanyamızla tüm ürünlerde 2 ve üzeri alımlarda net %40 indirim fırsatı sunuyoruz. Buyurun, konuğumuz olun. Ayrıcalıkları siz de keşfedin. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda Hacivat Karagöz Köftecisi'nin karşısındayız. Sabri Özel, zamansız şıklık, modern dokunuş.
2: Reklam. Trafikte de en iyisi Radyo Sinerji.
3: Efendim birinci sayfa programı devam ediyor. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu rövanşında deplasmanda Gornik Zabrze ile 1-1 berabere kaldı. İlk maçtaki avantajını koruyan Sarı Lacivertli ekip adını 3. eleme turuna yazdırarak Sturm Graz'ın rakibi oldu. Maçın ufak bir değerlendirmesini yaparsak Fenerbahçe'nin kontrollü oyunu, dinamik ve atak bir oyun kuran Zabrze karşısında çöküntüye uğradığını söyleyebiliriz. Yeni transfer Ake gerekli katkıyı sağlamasına rağmen Greenwood için aynı şeyleri söylemek biraz erken diyebiliyoruz. Fenerbahçe yine birçok pozisyonda hatalar içeren oyun sergiledi. Pas isabet oranı düşük, orta alanda kısa ve geri pasları çok yapan tutuk bir Fenerbahçe izledik dün akşam. Yeni transferlerin takıma adaptasyonu, fizik kondisyon açısından tüm takımın daha fazla çalışması gerekiyor. Fenerbahçe'ye Sturm Graz karşısında başarılar diliyoruz değerli dinleyenler. MasterChef 2021 yılı birincisi Şef Eren Kaşıkçı, İstanbul Kilyos'taki evinde ölü bulunduğu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Kaşıkçı'nın şüpheli ölümü üzerine soruşturma başlattı. Kaşıkçı'nın cenazesi olay yerindeki incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılmış. Üzücü bir haber değerli dinleyenler. Tarım Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın açıklamaları var. Orman yangınları ile ilgili açıklamalar var. Orman yangınlarının devam ettiğini söyleyebiliriz. İzmir'de dün akşam saatlerinde Bornova ilçesi Eridere mahallesindeki ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Gece saatlerinde aynı bölgede yangın tekrar başladı. Yalova, Kütahya ve Çanakkale yangınlarının tamamen kontrol altına alındığını belirtmiş Tarım Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, detayları ve daha fazlasını sizlere aktarmayı sürdüreceğiz.

Ben devam ediyoruz birinci sayfa haberlerini, detay haberleri, sıcak gelişmeleri sizlere aktarmaya. Tarım Orman Bakanı İbrahim Yumaklı sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada orman yangınlarına ilişkin son durumu paylaştı. Bakan Yumaklı, yeşil vatanı korumak için ülkenin dört bir yanında mücadelemiz kararlılıkla sürüyor notuyla yaptığı paylaşımda Yalova, Armutlu, Kütahya, Domaniç, Kütahya, Altıntaş, Çanakkale merkez yangınlarının tamamen kontrol altına alındığını belirtti. Muğla, Seydikemer, Antalya, Kaş, Antalya, Kumluca, Balıkesir, Edremit, Altınoluk, Çanakkale, Ayvacık, Balıkesir, Gömeç yangınlarının büyük ölçüde kontrol altına alındığı, Antalya, Alanya'daki yangına Orman Genel Müdürlüğü ve diğer ekiplerin müdahalesinin aralıksız sürdüğünü belirtmiş. Ekiplerimiz yeşil vatan için gece gündüz demeden görev başında ifadelerini kullanmış. Yalova'nın Armutlu ilçesi Tersane mevkiinde dün öğle saatlerinde çıkan orman yangını yaklaşık 5 saatte kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor. Antalya'nın Kumluca ilçesine bağlı Yazır Mahallesi'nde devam eden orman yangını havadan ve karadan çok sayıda ekiple müdahale edildi. Yangın kontrol altına alındı. Antalya'daki yangında 10 evin zarar gördüğünü belirtelim. Elektrik direklerinin devrildiği ve bölgede elektriklerin kesildiğini de belirtebiliriz. Tarım Orman Bakanlığı tarafından da sürekli açıklama yapılmış. Antalya'da da Olimpios trafiğe kapatıldı deniliyor. Antalya'nın Kumluca ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale edilirken Yazır Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle bir yangın daha çıktı. Rüzgarın etkisiyle yangın büyüdü. Yangın nedeniyle Adrasan ve Olimpos turizm merkezleri trafiğe kapatıldı deniliyor değerli dinleyenler.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

Devam ediyoruz birinci sayfa haberlerini, detay haberlerini, sıcak gelişmeleri sizlere aktarmaya değerli dinleyenler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında önümüzdeki günlerde üzerinde çalıştığımız yasal düzenlemeyi meclise sunacağız, terörsüz Türkiye sürecini siyasi partilerimizin de desteğiyle hedefine ulaştıracağız, süreç menzile vardığında 86 milyon kazanacaktır ifadelerini kullanmış değerli dinleyenler. İran'ı sert vuracağız, Trump'tan yeni saldırı açıklaması, vurma sırası bizde deniliyor. İran-Amerika savaşında son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Amerika Başkanı Donald Trump, çarşamba günü Mısır'da Amerika'ya ait bir sıvılaştırılmış doğal gaz LNG tankerine insansız hava aracıyla yapılan saldırının ardından çok sert bir karşılık vereceğini söyledi. Beyaz Saray'da gazetecilere açıklamalarda bulundu Donald Trump. Size bir rapor verebilirim, bilgilendirirdim. Biraz aynı şeylerin tekrarı ama işler yoluna girecek dedi. Trump, Amerika'nın İran'ı çok sert vuracağını söyledi. Onları çok sert vuracağız çünkü onları vurma sırası bizde. Bunun geleceğini biliyorlar diye sözlerine eklemiş değerli dinleyenler. Rusya'dan Ermenistan'a ya biz ya Avrupa deniliyor. Amerika'nın yeni İran planı denilmiş. Bomba değil yaptırım deniliyor. Yine detaylara yer verilmiş Amerika'yı düşündüren hamle İran'ın yeni kozu deniliyor. Altın FED sonrası gaza bastı denilmiş. MasterChef birincisi Eren Kaşıkçı evinde ölü bulundu. Fenerbahçe turu geçti. Ake'den Şikrinyar'a övgüler üst seviye denilmiş. Otomobil dere yatağına devrildi. 3 kişi hayatını kaybetti. 3 kişi yaralandı. Seçmen verileri iddiasına soruşturma haber başlıklarıydı değerli dinleyenler.

0: Reklam. Sosyete Pazarı Outlet mağazasını kapatıyoruz. İnanılmaz fiyatlar sizleri bekliyor. Ne alırsan 50, 75, 100, 200 ve 250 lira. Bayan pantolon, gömlek, penye ve elbise. Anne ferace ve abiyeler. Çocuk takımları ve iç giyimde maliyetinin altında fiyatlar Sosyete Pazarı Outlet'te. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Sosyetede şenlik var, yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısındayız. Sosyete Pazarı Outlet mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
1: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı, 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda. Ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler. Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, beyti kebap, vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 çift 021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizde Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrası.
2: Gentleman'te tüm reyonlarda %30 indirim. Gentleman giyim. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
0: Reklam.
3: Çocuğunuz 4 yaşında ve söyleyemediği sesler mi var? Konuşurken takılıyor mu? Çevrenizdekiler çocuğunuzun dediklerini anlamıyor mu? Dil gelişiminin yaşıtlarından geri olduğunu mu düşünüyorsunuz? 3 yaşındaki dil gelişiminin ileri dönemlerdeki akademik başarısını etkilediğini biliyor musunuz? Dil gelişimi değerlendirme randevusu için 212 0585'i arayabilirsiniz. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.
4: Bu şarkılar senin şarkın mı?

En iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

Evet, yavaş yavaş programımızın sonuna yaklaşıyoruz. Yine haber başlıkları, sıcak gelişmeleri sizlere aktarmayı sürdürüyoruz. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre 7 ildeki 11 bölgede çıkan orman yangınlarına müdahalenin sürdüğü aktarılmış ve devam eden yangınlara yer verilmiş. Aydın Nazil yangınının tamamen kontrol altına alındığı, Yalova Armutlu yangınının büyük ölçüde kontrol altına alındığı, Antalya Kaş, Antalya Kumluca, Kütahya Domaniç yangınlarının enerjisinin düşürüldüğü, Muğla Seydi Kemer, Balıkesir Edremit, Altınoluk, Balıkesir Gömeç, Çanakkale Ayvacık, Çanakkale Merkez ve Antalya Alanya yangınlarına ise hava ve kara ekipleriyle müdahalenin aralıksız devam ettiği aktarılmış. Ormanın kahramanları yeşil vatanı korumak için sahada büyük bir özveriyle mücadele ediyor. Lütfen yeni yangınlara sebep olma ifadelerini kullanmış Bakan Yumaklı'dan vatandaşlara uyarı deniliyor. AFAD'dan da açıklama var. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı 9 ilde çıkan orman yangınlarıyla mücadele kapsamında 3514 personel, 23 uçak, 54 helikopter ve 1035 kara aracının görev yaptığını duyurmuş değerli dinleyenler.

0: bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
0: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
1: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
0: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
1: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
0: Ehliyet bizim işimiz.
2: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya. Evinize şıklık, ruhunuza huzur.
3: Reklam. Çalışırken de en iyisi Radyo Sinerji.
4: Evet, artık haber turumuzu yavaş yavaş sonlandırıyoruz. Yeniden haber başlıklarımızı kısa kısa sizlere tekrar edelim. Tarım Orman Bakanı İbrahim Yumaklı duyurdu. 3 ilde yangınlar kontrol altına alındı. Yeşil vatan için mücadelemiz sürüyor denilmiş. Terörsüz Türkiye için net mesaj, kazanan tüm Türkiye olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Orman yangınlarıyla mücadelenin de 7/24 sürdüğünü belirtmiş değerli dinleyenler. Amerika Başkanı Donald Trump'tan İran'a yeni saldırı sinyali, İran'ı sert vuracağız açıklamasında bulunmuş değerli dinleyenler. Gornik karşısında beraberlik yetti, Fenerbahçe Polonya'da turladı deniliyor. Gelecek Partisi feshedildi, Ahmet Davutoğlu siyaseti bıraktı denilmiş. Test maçı olduğu eksikliklerimizi gördük, Kartal'dan tur sonrası öz eleştiri deniliyor. 5 ünlü daha ifadeye çağrıldı, Ahbap soruşturmasında yeni gelişme denilmiş. Çikolata kutusunda 300 bin dolar iddiası, Başkan Dede Taş gözaltına alındı, Üsküdar Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu, Kerkük'te tarihi enerji hamlesi deniliyor. MasterChef birincisi Eren Kaşıkçı evinde ölü bulundu, FED, Amerika Merkez Bankası FED faiz kararını açıkladı. Otomobil dere yatağına devrildi, 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ise yaralanmış. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ise CHP Genel Merkezi'nin seçmen verilerini hukuka aykırı olarak ele geçirdiği iddia edilen Çetin Fındık ve İsmail Yekte Deger hakkında soruşturma başlatıldığını, şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konulduğunu açıklamış değerli dinleyenler.

Programımızın sonuna geldik. Son bölümde her zaman olduğu gibi yurt hava durumuna göz atacağız ve vedamızı gerçekleştireceğiz. Bakalım bugün yurt hava nasıl olacak? Yapılan son tahminlere göre bugün ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu Doğu Karadeniz kıyı illeriyle Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Ordu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Marmara, Ege, İç Anadolu'nun güney ve doğusuyla Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli, Marmara'nın güneybatısı, Kuzey Ege kıyılarıyla Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Hava sıcaklığı yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyrediyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden yurdun güneydoğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı, Kuzey Ege kıyıları ve Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Kuvvetli yağış uyarısı, kuvvetli rüzgar uyarısı yapılmış. Yapılan kuvvetli yağış uyarısında Doğu Karadeniz'de görülecek gök gürültülü sağanak yağışların Ordu ve Giresun'un iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden, sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istenmiş değerli dinleyenler. 30 Temmuz 2026 Perşembe sabahında sizlere birinci sayfa haberlerini elimizden geldiğince aktarmaya çalıştık. Yarın artık Temmuz ayının son gününün son programında ve haftanın son programında Cuma sabahında, 31 Temmuz sabahında bizler yine radyonuzda mikrofon başında olacağız. Yarına kadar her şey gönlünüzce olsun efendim. Hoşçakalın.

0: Saat 10. Şimdi haberler.
1: Mutlu Günler Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. MasterChef 2021 şampiyonu Şef Eren Kaşıkçı Sarıyer Kilyos'taki evinde ölü bulundu. Otopsi sonrası cenazesi ailesi tarafından teslim alındı. Tören bilgileri paylaşılacak. Danişment Gazi'nin Canik Seferi güzergahında Niksar Aybastı hattında saha incelemeleri tamamlandı. Tarihi yol izleri, yerleşim alanları ve stratejik geçişler yerinde incelendi. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım. Arnavutköy'de düğün fotoğrafçısı Ferhat Açık'ı öldüren 3 şüpheli cesedi ormanlık alana gömüp aracını satmak için vekalet çıkarmaya çalıştı. Van'daki operasyonda yakalanan şüpheliler İstanbul'a getirildi. Erdal Beşikçioğlu, Etimesgut Belediyesi'ne düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alındı. Operasyon Halk TV tarafından duyuruldu. Gözaltı işlemi son dakika gelişmesi olarak kayıtlara geçti ve yetkililer tarafından yürütülüyor. FED kararının ardından altın fiyatları kısa süre istikrar sağladıktan sonra yeniden düşüşe geçti. Yüksek faiz oranları altına destek verirken, Orta Doğu'daki çatışmalar enflasyon baskısını artırıyor. Altın onsu 4052 dolardan işlem görüyor. ABD Başkanı Donald Trump, Ürdün'deki ABD askeri unsurlarına saldırı sonrası İran'a sert karşılık verileceğini belirterek, Amerikan güçlerinin İran'a yönelik hava saldırısı başlattığını açıkladı. Patlamalar İran'ın güneyinde duyuldu. TBMM Genel Kurulu, öğrenci affı ve yükseköğretim düzenlemelerini içeren kanun teklifinin ilk 13 maddesini kabul etti. Teklif, 2022 öncesi aflardan yararlanmayan öğrencilere üniversiteye dönüş hakkı sağlıyor. Spor. Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi ikinci ön eleme rövanşında Midtjylland Tabibiland ile Danimarka'da karşılaşıyor. İlk maçı 1-0 kazanan siyah-beyazlılar tur atlamayı hedefliyor. Fenerbahçe, Milan'ın Rafael Leao transferi için İtalya'ya giderken Inter'de oynayan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nu da gündemine aldı. Yönetim yerli rotasyonu güçlendirmek istiyor. Türkiye, Avrupa 18 yaş altı erkekler basketbol şampiyonasında Avusturya'yı 90-64 yenerek çeyrek finale yükseldi. Milli takım İtalya'da etkili performans sergiledi. Finans. Serbest piyasalarda bugün dolar 47 lira 42 kuruştan, gram altın ise 6.262 lira 31 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
0: Hava durumu.
1: Tokat'ta hava parçalı ve çok bulutlu. Kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. En yüksek sıcaklık 20 derece olacak. Sivas'ta hava az bulutlu ve açık. En yüksek sıcaklık 23 dereceye ulaşacak. Yozgat'ta da az bulutlu ve açık bir hava hakim olacak. En yüksek sıcaklık 22 derece civarında seyredecek. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
0: Radyo Sinerji 98.9 FM. Bölgenin en iyisi. Bölgenin en iyisi.
2: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilyaları mağazası Legno Home, namütenahi şovu sunar.

Hanımlar beyler, bugün de namütenayi muhabbetteki beraberliğimiz başladı. Bendeniz Mahmut Uçarkan, radyonuzdayım. Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla açılışı Mabel Matiz'le yaptık. Acanım radyonuzdaydı. Vatana, millete, dış temsilciliklerimize ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne hayırlı uğurlu olsun. Kendiyle devam ediyoruz. Beyaz Sevda.

0: Reklam.
1: Sosyete Pazarı Outlet mağazasını kapatıyoruz. İnanılmaz fiyatlar sizleri bekliyor. Ne alırsan 50, 75, 100, 200 ve 250 lira. Bayan pantolon, gömlek, penye ve elbise. Anne ferace ve abiyeler. Çocuk takımları ve iç giyimde maliyetinin altında fiyatlar Sosyete Pazarı Outlet'te. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Sosyete'de şenlik var, yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısındayız. Sosyete Pazarı Outlet mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
2: Sabri Özel Tokat mağazası sizleri bekliyor. Erkek giyiminin lider mağazası Sabri Özel'de tişörtler, keten ve klasik gömlekler, trikolar, şortlar, pantolonlar, takım elbiseler, damat adaylarına özel smokinler ve damatlıklar sizleri bekliyor. Gördüğünüzde vazgeçemeyecek, seçim yaparken zorlanacaksınız. Temmuz ayına özel kampanyamızla tüm ürünlerde 2 ve üzeri alımlarda net %40 indirim fırsatı sunuyoruz. Buyurun, konuğumuz olun. Ayrıcalıkları siz de keşfedin. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda Hacivat Karagöz Köftecisi'nin karşısındayız. Sabri Özel. Zamansız şıklık, modern dokunuş.
3: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0022. Ziyafet Kebap.
0: Reklam.
4: 98.9 FM Radyo Sinerji.
5: Radyo Sinerji.
4: Tokat'ın dünyaya sesi.
6: Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

0: Haydi hanımlar beyler, namütenayi muhabbet devam ediyor. Efendim biz uzaylıları arıyoruz ama gören var mı? Birkaç uzaylı lazımdı bize. Biz uzaylıları arıyoruz, acaba var mı yok mu diye tartışıyoruz. Görünüyor mu görünmüyor mu diye yıllardan beri konuşuluyor ama efendim enteresan bir iddia var. İnsanlar dünyaya uzaydan gelmiş olabilir diyor. Ama aradığımız uzaylılar biz miyiz yoksa? Bilim insanları tarafından ortaya atılan yeni bir teori. Bildiklerimizi kökten sarsabilir demiş. Yapılan çalışmalar dünyadaki yaşamın uzaydan gelmiş ve dışarıdan bir etkiyle başlamış olabileceğini ortaya koydu. Bu durum henüz bir teori olarak ele alınsa da insanlara kadar ulaşan dünyadaki yaşamın ilk kıvılcımları uzaydan gelmiş olabilir diyor. Abi bu teoriyi neye göre yaptın mesela, otururken mi çıktı bu sohbet? Biz de mesela arkadaşlarla bazen uzun soluklu sohbet gecelerinde bizde de bir takım teoriler olmuyor değil mesela, uzay konusunda olsun, hani insanlar konusunda olsun, ülkeler konusunda olsun, ülkelerin refah durumlarıyla alakalı. Biz de uzun uzadıya sohbet edebiliyoruz yani gece geç saatlere kadar. Hani bizde de bir takım teoriler oluyor. Orada da acaba böyle mi oldu otururken? Oğlum var ya, bu dünya, bu insanlar var ya uzaydan gelmiş olabilir abi. Gelmiş olabilir yani, bilim böyle olmaması lazım. Hani geldik mi gelmedik mi? İnsanoğlu gökyüzüne bakmaya başladığından beri tek bir soru gizemini korudu. Yaşam nasıl başladı? Biz daha çok hani yıldızlar falan, abi bu yıldızlar ne böyle? Ben mesela o yüzden hep söylerim bak, uzayların var olduğuna inanıyorum diye. Ama nasıl bir şekilde varlar onu bilmiyorum. Hani neye benziyorlar o konuda bir fikrim yok ama ben var olduğunu düşünüyorum. Yani çünkü kalkıp da gece şöyle açık havada uzandığında, gökyüzüne doğru baktığında, işte hadi ayı geçtik o bizden. Şimdi yıldızları falan görüyorsun. Yani o yıldızlar sadece biz gece gökyüzüne baktığımızda gözümüze güzel görünsün diye var olduğunu sanmıyorum. Yani bu kadar basit olabileceğini düşünmüyorum yani. Arkadaşım, bir şeyler vardır diye düşünüyorum. Bu fikir bilim dünyasında panspermya olarak adlandırılıyor demiş. Teoriye göre mikroorganizmalar veya yaşamı oluşturacak temel kimyasal bileşenler, asteroidler, kuyruklu yıldızlar ve diğer kozmik cisimlerle uzayda seyahat ederek dünyaya ulaşmış olabilir. Hayır, böyle kuyruklu yıldız gezerken biz içindeyiz. Kuyruklu yıldızlar dünyaya çarpıyor. Biz de hop iniyoruz kuyruklu yıldızlar. Hadi bakalım arkadaşlar, bundan sonra burada yaşayacağız. Adını ne koyalım? Dünya olsun. Sen şu tarafa git, sen şu tarafa git. Sen ileri bak, denize aş. Orada da bir tane bir kara parçası var. Sen oraya git. Christoph Kolomb, o gelir sonra oraya. Hem o kim ya diye falan. İlk bakışta bilim kurgu gibi görünen bu düşünceyi modern bilim de dışlamıyor demiş. Çünkü evrenin su, karbon bazlı moleküller ve karmaşık organik bileşikler gibi yaşamın temel harcıyla dolu olduğunu biliyoruz. Peki bizim o zaman mesela hani ana vatan deriz ya, ana dünyamız neresi? Bu bir. İkincisi, biz orayı niye terk ettik? Ne yaptık? Orayı, gerçi ne yaptık derken muhtemelen dünya, eğer böyle bir şey varsa dünyaya benzer şeyler yapmışızdır. Oraya da yaşanmaz bir hale getirip ondan sonra çıkıp gelmişizdir. Bu teoriye olan ilgiyi artıran en somut olaylardan biri demiş. 2017 yılında Güneş sistemimizi ziyaret eden sıra dışı cisim Oumuamua. Bayağı evet, ismi de sıra dışı. Oumuamua. Olmuş efendim. Başka bir yıldız sisteminden geldiği kesinleşen bu ilk ziyaretçinin tuhaf şekli ve hareketli gök cisimlerinin sistemler arasında madde ve potansiyel olarak yaşam taşıyabileceği fikrini güçlendirdi. Oumuamua da yaşam izine rastlanmadı, ancak bu olay dünya uzak dünyalardan gelen maddelerin milyarlarca kilometre yol kat edip bize ulaşabileceğini kanıtladı diyor. Vallahi abi ne bileyim, bana çok da şey gelmedi bu be. Yani biz şuradan daha Mars'a gidemiyoruz. Bak kaç yıllardır insanoğlu uğraşıyor. Ay'a gitmek için bir dünya takla attık. İlk baştan bir gittiler. Onun ardından yıllar sonra tekrar bir gidildi. O da durulmadı. Ve hal böyleyken hani bütün bunları geç, daha oradan bir kuyruklu yıldıza bineceğiz. Sür bakalım dünyaya diyeceğiz. O gelecek öyle, biz içindeyken falan işte takılacak, atmosfere girecek falan. Oradan biz ineceğiz, mikroorganizma olacağız falan filan. Ne bileyim abi yani. Bu kadar zorlaştırmaya gerek yok bence yani. Ki olabilir falan filan diyor. İşte ihtimali doğabilir. Ondan sonra böyle olabilir. Şöyle bunlar. Bana direkt net gel. Şunu dersen bak daha başka olur arkadaş. İnsanlık dünyaya şu gezegenden geldi mesela. Şu gezegenden şu şekilde geldi. Net olursan öyle olabilir, böyle olabilir. Aynı şeyleri biz de konuşuyoruz. Böyle büyüklerimizle beraber oturduk. Bizden de bir dünya fikir çıkıyor yani bakacak olursak. Biz bunu sadece yaymıyoruz yani biz orada konuşulan orada kalıyor. Genel kuraldır. Çünkü orada konuşulan zaten sağda solda dedikodu. Oho. Durum böyle yani böyle bir iddiada bulunmuşlar. Efendim hani aradığımız uzaylılar belki kendimizizdir. Belki biz yıllardır uzaylı arıyoruz diye kendimizin peşine düşmüşüzdür. Kendi yalnızlığımızda arıyoruzdur. Pek çok şeyi. İnsan aklına bu geliyor.
1: Sanma ki yaşıyorum. Sanma ki ben çok mutluyum.

Reklam. Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım 4. Cadde. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.

0: 70'lik koleksiyonlarımız şimdi yaza özel fırsatlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı. Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan Karşısı, Meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan Karşısı, Meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 4449. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı.
2: Reklam. 98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik. Kesintisiz Türkçe müzik.
3: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilyaları mağazası Legno Home'un sunduğu Namütenahi Show devam ediyor.

Kanalı Çak Bir Selam radyonuzdaydı. Efendim, dünyanın en güzel kelimesi açıklandı. Türkçeden bir kelime zirveye çok yaklaştı denmiş. Dünyanın en güzel kelimesi. Zaman her yıl böyle bir seçim yapılıyor değil mi? Böyle bir haber geliyor. Hangisi efendim bu? Hangi kelime dünyada en güzel kelime seçildi? Ona bakalım. 75'ten fazla dilde yüzlerce kelimenin değerlendirildiği uluslararası araştırmada dünyanın en etkileyici sözcüğü belirlendiği listede Türkçeden yalnızca tek bir kelime finale kalmaya başarmış efendim. Farklı dillerde yer alan yüzlerce kelime arasından yapılan uluslararası değerlendirme sonuçlandı. Ses uyumu, anlam derinliği, kültürel değeri ve dilsel özgürlüğü dikkate alınarak hazırlanan listede dünyanın en güzel kelimesi belirlendi. Evet, Türkçeden ise tek bir kelime finale kalmayı başardı demiştik. 75'i aşkın dilde 223'ten fazla kelime bir araya getirmiş efendim. Adaylar oluşturulurken sosyal medya platformlarındaki uluslararası dil topluluklarının paylaşımları ve tartışmaları incelendi. Ha, bir onlar şey yazdı, bizde incelemeye gerek yok. Bizim çünkü sosyal medya tartışmalarına bak, doğru düzgün cümle bulamazsın. Hani bir Türkçe, bir Türkçe'ye ancak bu kadar zulmedilebilir. O yorumlarda falan filan, ya arkadaş hadi sen bilmiyorsun. Bırak bari telefon otomatik düzelsin. Onun otomatik düzelttiği kelime senin yazdığın kelimeden çok daha doğru oluyor. Ne demiştik? İnsanların estetik, anlamlı ya da benzersiz bulduğu ifadeler listeye dahil edildi. İlk elemede 15 kelimelik kısa liste oluşturulmuş, jüri üyelerine ilk turda kelimelerin hangi dile ait olduğu belirtilmeden anonim bir liste sunuldu. Her üye en beğendiği 5 kelimeyi sıralayarak puan verdi. Toplam puanlar sonucunda en yüksek başarıyı gösteren 15 kelime finale kaldı. Final listesinde Türkçeden yalnızca yakamoz kelimesi yer aldı. Aa, güzeldi yakamoz. Yakamozsun sen. Bak, o geldi aklıma şarkı. Araştırmada bu kelime ay ışığının deniz veya suya, su yüzeyinde oluşturduğu gümüş renkli parıltıyı ifade eden özel bir tanım olarak öne çıkarıldı. Tek bir sözcükle güçlü bir doğa manzarasını anlatabilmesi ve melodik yapısı sayesinde yakamoz dünyanın en etkileyici kelimeleri arasında gösterildi. Zirveye baktığımız zamansa Maori dilindeki, var mı efendim aranızda Maori dilini bilen? Maori dilindeki Kaitia Kitanga'nın olmuş efendim. Kaitia Kitanga. Yapılan son değerlendirmede sonunda birincilik Maori dilindeki Kaitia Kitanga kelimesine verildi. Dünyanın en güzel kelimesi seçilmiş. Hadi hayırlı olsun. Bu ifade doğayı koruma, çevreyi gözetme ve gelecek kuşaklara karşı hissedilen manevi sorumluluğu anlatıyor. Kaitiga Tikan ne? Kaitia Kitanga. Heh, Kaitia Kitanga. Söylemesi de zor. Jüriye göre kelime yalnızca telaffuzundaki ahenkle değil, taşıdığı güçlü anlam, kültürel derinlik ve özgün yapısıyla da diğer adayların önüne geçti. Final listesinde yer alan bazı kelimeler şöyle efendim. İkinci sırada Yakan dilinde. Gel de söyle. Aranızda Yakan dilini bilen varsa muhtemelen yanlış söylüyorum, kusura bakmasınlar. Mamihla Pinatapay. İki kişinin aynı şeyi istemesine rağmen ilk adımı atmayı beklerken birbirine attığı anlamlı bakışlıyor. Aa, biliriz bu bakışı. Gözler konuşur. Efendim, ikinci kelime Hirayt. Galce'de geri dönülemeyen ya da hiç var olmamış bir yere duyulan derin özlemlemiş. Hirayt. Sonrasında başka neler var mesela? Zefir var Yunanca'da. Yine Yunanca'da aura var mesela. Bu böyle böyle gidiyor.
Urduca'da naz var mesela. Koşulsuz sevildiğini bilmenin verdiği güven ve zarafet duygusu. Bizde de naz var ama aynı anlama gelmiyor. Ve efendim son sırada, yani finalde, bu grupta Yakamoz Türkçe ay ışığının su yüzeyinde oluşturduğu gümüş renkli parıltı olarak. Ama şimdi Yakamoz böyle söylemesi falan da güzeldir. Yakamoz hani ağızdan bir kek de çıkar, güzel yani. Severiz biz de.

Demet Akalın Kulüp Radyonuzdaydı. Hanımlar beyler, namütenay muhabbet devam ediyor. Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla bendeniz Mahmut Uçakçı, radyonuzdayım. Efendim bakınız, cüzdanı boş olanların hafızası daha hızlı tükeniyor demiş. Parayla saadet olmaz. Neden? Çünkü bak, cüzdan boş olunca şimdi hafıza daha hızlı tükeniyor diyor ya. Cüzdan boş olunca tabii hafızanı tutmana gerektirecek ekstra bir şeyler yok. İşte ne bileyim, hani şunu ödeyeyim, şunu alayım falan filan, bunları düşünmene gerek yok. Çünkü cüzdan boş olduğu için zaten olmuyor. Yıllarca süren para kaygısının beyindeki etkisi demiş efendim. Gelecek kaygısı ve bitmek bilmeyen faturayı nasıl öderim düşüncesi. Otomatik ödemeyi alın. Onu düşünmüyorsunuz. Zihnimizi ne kadar yoruyor diyor. Vallahi bayağı yoruyor be abi. Şimdi bakma, gülüyoruz ediyoruz ama çok yorgun yıllardan geçtik. Yıllarca süren geçim sıkıntısının sadece ruh halimizi değil, doğrudan organlarımızın biyolojik yaşını etkilediği ortaya çıktı. Son araştırmalar, sürekli parasal baskı altında yaşamanın orta yaşlardan itibaren beyin sağlığı üzerinde geri dönülemez izler bırakabileceğini gösteriyor demiş. Hafızanızın eskisi gibi güçlü olmadığını düşünüyorsanız sebebi genleriniz değil, cebinizdeki ekonomik durum olabilir. Bunu bu kadar açık açık söylemeyeydim bari ya. Bilim insanları uzun süreli finansal stresin zihinsel kapasiteyi nasıl tükettiğini ve beynin karar verme mekanizmalarını nasıl sabote ettiğini ilk kez bu kadar net kanıtlamış. Yani beyin karar vermek için uğraşmıyor ki işte, beyni yormayınca beyin de tabii hafızayı falan filan şey yapmıyor yani. Hızı düşürüyor, kapasiteyi düşürüyor. Birleşik Krallık'taki University College London araştırmacıları tam 2759 kişinin onlarca yıllık yaşam verilerini masaya yatırdı. Genç yetişkinlikten itibaren takip edilen katılımcıların ekonomik durumları ile bilişsel performansları karşılaştırıldığında çarpıcı bir gerçekle karşılaşıldı diyor. Hayatının önemli bir bölümünü düşük gelirle ya da borç baskısıyla geçiren kişilerin, ha büyük çoğunluğumuz yani. 53 yaşına geldiklerinde hafıza ve düşünme testlerinde belirgin şekilde daha düşük performans gösterdiği saptandı. Niye canım, biz internette şeyler var, sosyal medyada falan. Böyle IQ testleri var, onları çözüyoruz, hep başarılı çıkıyoruz. Yok, onunla bir de böyle bir şey vardı. Şimdi Allah'tan eskisi gibi değil. Böyle şey, şu bir test çıkıyor, oradan tıklıyorsun. Tabii testi geçiyorsun, direkt böyle işte muazzam zekaya sahip. İşte Einstein'la kafa kafaya gelir falan diye yorumlar oluyor. Biz de onları sosyal medyadan paylaşıyorduk hemen. Ne kadar zeki olduğumuzu gösteriyorduk. Bakın, testi çözdüm, ne kadar zekiyim değil mi? Evet. Bunlar vardı bir ara. Şimdi o bitti Allah'tan, ya da ben görmüyorum. Bilim insanlarına göre sürekli para düşünmenin yarattığı bu bilişsel yük beynin dikkat ve karar verme kapasitesini adeta sömürüyor demiş. Bakalım neler var başka. Peki kimlerde etkisi daha güçlü görüldü? Yani cüzdanın boş oluşunun bu hafızayı hızla tüketme olasılığı kimlerde daha güçlü görülüyor? Bak, yapılan detaylı analizlerde finansal stresin yıkıcı etkisine karşı bazı grupların daha savunmasız olduğu tespit edildi. Özellikle şu profil gruplarında risk katlanarak artıyor. İlk sırada erkekler var. Hani genel böyle toplumsal bir rollenme durumu vardır ya. Hani evin geçimini erkek sağlar. Bunun üzerine hal böyle olunca baskı da çoğalıyor. İlk sırada efendim biz erkekler var. Sonrasında çocukluk yıllarını ekonomik imkansızlıklarla geçirenler de var. Bu büyük bölümümüzde var yani bu. Bak, Alzheimer hastalığına yatkınlık sağlayan genetik taşıyıcılarda demiş. Bu kategorideki bireylerde maddi kaygılar ile zihinsel yaşlanma arasındaki bağ çok daha güçlü seyrediyor diyor. Yani ne yapacağız? Parayı bulmamız gerekiyor anladığım kadarıyla. Bakın, daha sağlıklı bir beyin, daha sağlıklı bir hafıza için arkadaşlar parayı bulmamız gerekiyor. Yani şu şey laflarından da kurtulmamız gerekiyor. Parayla saadet olmaz. Yani parasız saadet oluyorsa bunu bile bulabilen de bizle paylaşsın. Yani para olmadan saadet. İşte önemli olan sağlık falan diyorsun mesela. Elbette öyle ama sağlık sorunu yaşadığında işte orada da yine para ön plana çıkıyor. Paran varsa iyi yerlerde tedavi oluyorsun. Yoksa yani.
bayağı bir sıra bekliyorsun.

0: Reklam.
1: Tokat Kebabı Kardeşler Kebap ve Pide Salonu'nda yenir. Tokat Kebabı bir aşktır. Yapmasını bilene. Tokat Kebabı bir zevktir. Yemesini bilene. 1 kilogram sebzeli Tokat Kebabı'nın içinde 1,5 kilogram kuzu eti kullanıyoruz. Kebabın kilogramı gel al paket servisi için sadece 4000 lira. Sandviç ekmek köfte sadece 100 lira. 5 çeşit tabildot yemek sadece 250 lira. Odun ateşinde müthiş lezzetli et dönerimizi mutlaka tatmalısınız. 50 yıllık tecrübemizle Hodri Meydan diyoruz. Adres Tokat Sanayi Sitesi Merkezi. Telefon 212 3167. Kardeşler Kebap ve Pide Salonu. 50 yıldır değişmeyen lezzet.
2: Sosyete Pazarı Outlet mağazasını kapatıyoruz. İnanılmaz fiyatlar sizleri bekliyor. Ne alırsan 50, 75, 100, 200 ve 250 lira. Bayan pantolon, gömlek, penye ve elbise. Anne ferace ve abiyeler. Çocuk takımları ve iç giyimde maliyetinin altında fiyatlar Sosyete Pazarı Outlet'te. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Sosyete'de şenlik var, yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısındayız. Sosyete Pazarı Outlet mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
3: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553.

0: Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat Kebabı ısmarlasın.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
2: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
2: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
1: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
2: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
1: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
2: Ehliyet bizim işimiz.
3: Reklam. www.radyosinerji.com.
4: Dünyanın yerel radyosu.
3: Dünyanın yerel radyosu.
5: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilyaları mağazası Legnohome'un sunduğu Namütenahi Show devam ediyor.
6: Mahmut Uçakcan.

0: Radyonuzdaydı. Hayda. Efendim OnlyFans diye bir şey var biliyorsunuz. Ya da bilmiyorum, biliyor musunuz? Yani bilmiyorsanız da mutlaka duymuşsunuzdur. Valla ben duyanlardanım, ne söyleyeyim bak. Yani haberlerde falan duyanlardanım o kadar. Hiç merak edip de bakmadım. Yani nasıl gidiyor onu da bilmiyorum. Valla bak. Şimdi burada insanlar hesap açıyorlar. Bu hesaptan, açtıkları hesaplardan çeşitli yollarla para kazanıyorlar. Bu yollar biraz sıkıntılı. Öyle normal yollar değil yani bunlar. Engebeli yollar. Şimdi yani yetişkinler için yapılan bir uygulama mı? Site, neyse artık yani öyle söyleyeyim. Duymuşsunuzdur mutlaka. Platform. Haberde öyle söylemiş bak. Yetişkin içerik üreticisi platformlarında. İlginç bir hesap ün kazanmaya başladı.
1: Saat 11.
2: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda öğrenci affına yönelik düzenlemeleri de içeren Yükseköğretim Kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifinin ilk 13 maddesi kabul edildi. Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen 4. dalga operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 12'si emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Antalya'nın Alanya ilçesinde dün akşam saatlerinde çıkan orman yangınına sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yeniden havadan müdahale başladı. Yangın nedeniyle 3 mahallede 45 konut tahliye edildi. Muğla'nın Seydikemer ilçesinde dün çıkan orman yangını büyük ölçüde kontrol altına alındı. Gece boyunca söndürme çalışmalarının karadan yürütüldüğü yangına günün ilk ışıklarıyla birlikte havadan müdahale yeniden başladı. Japonya'da meydana gelen depremde yaşamını yitirenlerin sayısının 28'e yükseldiği bildirildi. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, İran Devrim Muhafızları Ordusu hedeflerine yönelik yeni saldırı dalgasının tamamlandığını duyurdu.
3: Spor.
2: Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu rövanş maçında deplasmanda Gornik Zabzre ile 1-1 berabere kaldı. İlk maçı 1-0 kazanan Fenerbahçe 3. eleme turuna yükseldi. Sarı lacivertliler bu turda Avusturya ekibi Sturm Graz'la karşılaşacak. Beşiktaş teknik direktörü Vincenzo Italiano, evinde iyi oynayan bir takıma karşı oynuyoruz. Biraz karışacak işler ama biz de şansımızı denemek istiyoruz. Elimizden gelen her şeyi yapmak istiyoruz. Turu geçmeyi çok istiyoruz. Rakibimiz de turu çok geçmek istiyor. Umarım biz başarılı taraf oluruz dedi. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray futbol takımına katkı sağlamayacak, Galatasaray Spor Kulübü'ne ekonomik açıdan uzun yıllar yük olacak ve kulübümüze fayda getirmeyecek hiçbir oyuncuya imza atmayacağız. Kimse bu sözlerimden başkan transfer istemiyor sonucunu çıkarmasın açıklamasında bulundu.
3: Para piyasaları.
2: Serbest piyasada gram altın 6.198 lira 16 kuruş, Amerikan doları 47 lira 39 kuruş, euro 54 lira 43 kuruş, sterlin 63 lira 48 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 88 dolar 13 sent, bir bitcoin 63.416 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 13.501 puandan işlem görüyor.
3: Hava durumu.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyı illeri ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusuyla Ordu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Marmara, Ege, İç Anadolu'nun güney ve doğusuyla Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli, Marmara'nın güney batısı, Kuzey Ege kıyıları ve Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyretmekte olan hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor.
1: Haber.

İrem Derici, Dantel'le radyonuzdaydı. Namık'ın Ay Muhabbet devam ediyor. Bendeniz Mahmut Uçakcan, radyonuzdayım. Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla ve nmmradio@gmail.com. nmmradio@gmail.com e-mail adresim. Bu adresten dilediğiniz zaman bana ulaşabilirsiniz. Şimdi biraz yakın geçmişe uzanacağız. Bir Emre Aydın dinleyeceğiz. Hani ortalığın yıkıldığı bir şarkıydı ama artık yavaş yavaş unutmaya başladık galiba. Afili Yalnızlık radyonuzda.

0: Reklam. Sabri Özel Tokat mağazası sizleri bekliyor. Erkek giyiminin lider mağazası Sabri Özel'de tişörtler, keten ve klasik gömlekler, trikolar, şortlar, pantolonlar, takım elbiseler, damat adaylarına özel smokinler ve damatlıklar sizleri bekliyor. Gördüğünüzde vazgeçemeyecek, seçim yaparken zorlanacaksınız. Temmuz ayına özel kampanyamızla tüm ürünlerde 2 ve üzeri alımlarda net %40 indirim fırsatı sunuyoruz. Buyurun, konuğumuz olun. Ayrıcalıkları siz de keşfedin. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda Hacivat Karagöz Köftecisi'nin karşısındayız. Sabri Özel, zamansız şıklık, modern dokunuş.
1: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryanet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50 Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryanet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryanet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryanet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryanet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
2: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0 22. Ziyafet Kebap.
0: Reklam.
3: 98.9 FM Radyo Sinerji.
4: Radyo Sinerji.
3: Tokat'ın dünyaya sesi.
5: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilyaları mağazası Legnohome'un sunduğu Namütenahi Show devam ediyor.
6: Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

duyduğunuzda radyonun sesini açtığınıza emin olabilir. Eminim ama bunu ispatlayamam mıydı? Öyle bir şey vardı. Gülşah Buzlu, hoppa! Arpa buğday daneler radyonuzdaydı. Efendim, namütenahi muhabbet devam ediyor. Bendeniz Mahmut Uçakcan, radyonuzdayım Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla. Bu nedir? Perdeleri bu saatte kapatanlar evini farkında olmadan alev gibi yapıyor demiş. Hangi saatte kapatıyorsunuz efendim perdeleri? Genelde şeydir, akşamdır o, yani dışarıda içerisi görünmesin diye. Öyle bir yüksek katlarda oturuyorsanız o da çok önemsenmez. Aman kim görecek diye. Tam olarak öyle değil. Yaz aylarında serin kalmak için perdeleri kapatmak yaygın bir yöntem olsa da uzmanlar bunun doğru zamanda yapılmasının önemli olduğunu belirtiyor. Tamam, hep kapat o zaman. Ya havalandırdıktan sonra etrafı, ya da şey, ne bileyim işte balkon kapısı falan açık kalsın, diğerleri kapat madem, garanti olsun yani. Hani. Güneş ışığını alan pencerelerden perdelerin geç kapatılması odanın beklenenden daha fazla ısınmasına neden olabiliyor. Vallahi bu güneşte kardeşim, ben sana söyleyeyim, hangi saatte kapatırsan kapat, o güneş oraya vurdu muydu? Perdenin rengi ne olursa olsun, o da önemli, perdenin rengi de önemli, ama ne olursa olsun şu dönemde gelen güneş odayı kavurtur. Şöyle bunlarla böyle olmuyor yani. Vay efendim, demek ki evimizin sıcak olmasının sebebi perdeyi yanlış zamanda kapatıyormuşuz. Gündüz kapatıp gece aç. Uzmanlara göre özellikle doğuya bakan pencerelerde güneş yükselmeden, güneye bakanlarda öğleye doğru, batıya bakanlarda ise öğleden sonra perdelerin kapatılması güneş kaynaklı ısı kazancını önemli ölçüde azaltıyor. Akşam saatlerinde dışarıdaki havaya içeriden daha serin hale geldiğinde ise pencereleri açarak evi havalandırmak öneriliyor demiş. Ya bunu zaten biliyoruz ki. Şimdi güneş vurduğunda da zaten o perde genelde kapatılır. Araştırmalar güneş ışığının doğrudan camdan içeri girmesiyle oluşan ısının perdeler geç kapatıldığında içeride tutulduğunu gösteriyor. Özellikle güneşi doğrudan alan pencerelerde perde veya panjurun günün sıcak saatleri başlamadan kapatılması evin daha serin kalmasına yardımcı oluyor demiş. Dış cephede bulunan panjur ve kepenkler ise güneş ışığını cama ulaşmadan engellediği için iç perdelere göre daha etkili sonuç veriyor. Abi şimdi içerisi de o kadar ısınmasın diye panjuru da kapatacak olursak kapkaranlık, ben onu da sevmiyorum ben ya. Yani gündüz ışık geliyorsa o ışıktan faydalanmak lazım. Tamam, sıcak mıcak diyoruz ama panjur kapatmak nedir abi? Perdeyi kapat yeter işte. Ya da hiç uğraşma, al bir klima madem, kesin çözüm. Araştırmacılar perdelerin tamamen açık bırakılmasının sıcak günlerde iç mekandaki ısı yükünü arttırdığını, buna karşılık doğru zamanda kullanılan gölgeleme sistemlerinin hem iç ortam sıcaklığını düşürdüğünü hem de klima ihtiyacını azalttığını belirtiyor. Vallahi bu sıcaklarda o ihtiyaç pek azalmıyor ama yine de siz bilirsiniz. Uzmanlar günün en sıcak saatlerinde pencere ve perdelerin kapalı tutulmasını, güneş battıktan ve dış hava içeriden daha serin hale geldikten sonra ise pencerelerin açılmasını tavsiye ediyor. Karşılıklı pencerelerin açılmasıyla oluşan hava akımı gün boyunca biriken sıcak havanın dışarı atılmasına yardımcı olabiliyor. Ceyran'da da kalmayın bak. Hani yaz gribi kışınkinden daha beter oluyor. Ona da dikkat edin yani. Kışın tamam biliyoruz, hani korunuyoruz ediyoruz. Hakikaten ama bu yaz gribi kıştan daha feci yapıyor insanı ya. İşte o da nedir, bu havalandırmalar, ceyranda kalmalar, klimalar, vantilatörler. Onlar böyle çarptı mıydı? Yani ne olduğunu da anlamıyorsun. Birden böyle bir rahatsızlık hissi oluşuyor. Zaten o his oluştuğunda her şey için çok çok geç kalınmış oluyor. Bir daha şu sıcak günlerde griple uğraş dur. Maalesef böyle yani. Ne, buymuş efendim. Perdeler güneş gelmeden önce kapatın diyor uzmanlar. Yani havalandırmayı zaten gün boyu yapıyoruz. Zaten pencereler, belki mesela balkon kapısı kapanıyordur ama pencereler yaz döneminde 7-24 genelde açık kalıyor yani. Ama ne kadar engelliyor derseniz, yani çok da bu sıcaklarda çok da büyük bir fark etmiyor.

Merhaba, ben Aslı Bağdalioğlu. En güncel haberlerle sık sık Radyo Sinerji'deyim. En iyi müziğin yanı sıra en güncel haberler içinde Radyo Sinerji, Tokat'ın dünyaya sesi.

0: Kazanmış koleksiyonlarımız şimdi yaza özel fırsatlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı. Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Sosyete Pazarı Outlet mağazasını kapatıyoruz. İnanılmaz fiyatlar sizleri bekliyor. Ne alırsan 50, 75, 100, 200 ve 250 lira. Bayan pantolon, gömlek, penye ve elbise. Anne ferace ve abiyeler. Çocuk takımları ve iç giyimde maliyetinin altında fiyatlar Sosyete Pazarı Outlet'te. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Sosyete'de şenlik var, yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısındayız. Sosyete Pazarı Outlet mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
2: Reklam. Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya, evinize şıklık, ruhunuza huzur.
3: Reklam. www.radyosinerji.com
4: Dünyanın yerel radyosu.
3: Dünyanın yerel radyosu.

Ege, karanlıktan aydınlığa radyonuzdaydı. Efendim, bakalım şöyle neler var neler yok yine. Dünyanın kedi haritası çıkarıldı. Sever misiniz kedileri? Ben bayılırım. Hepsi ayrı bir psikopat. Hepsinin kendine öz, kendine has tuhaf hareketleri. Yani kasıtlı mı yapıyorlar bu sevimliliği? Bizde var mesela bir tane. İçeri girmesin diye uğraşıyorlar. Tabii boşa bir uğraş, o giriyor içeri. Ama içeri girerkenki hallerini göreceksiniz. Yani geçen kapıdayız arkadaş, ne güldüm ona ya. Böyle işte kaç kişi, 3-4 kişilik kapıda. Sanki böyle bizle hiç ilgilenmiyormuş gibi bize bakmıyor. Hatta laf atıyoruz böyle pis pis falan diyoruz. Hiç bakmıyor, hani oralıdaymış gibi. Amaç bizim çevremizden dolanıp kapıdan içeri girmek. Biz de safız, bunu anlamıyoruz. Sonra bir arkadaş bir yaklaştı, hemen durdu. Bildiğin duvarlara bakıyor. Şey böyle kafayı çevirdi, yukarıda duvarlara bakıyor, inceliyor. Yani niyeti içeri girmek değil. Yersen. Sonrasında arkadaş kapıyı kapatınca bir kendini yere bırakışı vardı. Hani böyle bütün ümidi bitti. Tabii dediğim gibi yani o hani oradan kapıyı kapatsan da fark etmiyor. Öbür taraftan giriyor zaten. Yeri yurdu da var, o ayrı bir şey. Burada yiyor içiyor maşallah. Efendim zirvedeki ülke ve Türkiye'nin sırası şaşkına çevirdi diyor. İşte ülke ülke patili nüfusu. Nerelerde ne kadar yaşıyor bunlar böyle, ha bak. Dünyanın en çok kedi nüfusuna sahip ülkeleri. İlk sırada Amerika geliyor efendim. 74.2 milyon kedi var. 74.2 milyon. Amerika'daki kedi sayısı. Çin'de 53.1 milyon. Lan kedi sayısına bak. Rusya'da 23.1 milyon. Almanya'da 15.2 milyon. Fransa 14.9 milyon diye sıralanıyor. Aa, biz sıralamada yokuz da. Brezilya 13 milyon. Birleşik Krallık 12.2 milyon, İtalya 10.5 milyon, Hindistan 10 milyon, bak Hindistan'daki insan nüfusuna bak, kedi nüfusuna bak. Japonya 9.6 milyon, Ukrayna 7.9 milyon kedi var, Kanada'da 7.4 milyon, Meksika 7 milyon, Polonya 6.6 milyon, İspanya 6.4 milyon. Bize bakalım biz nerelerdeyiz, bak liste uzuyor, biz 24. sıradaymışız efendim. Türkiye'de 2.4 milyon kedi sayısı, az bence. Gerçi bunlar kendilerini saydırmamışlardır da, saklanmışlardır. Evet, Türkiye dünyada kedi nüfusu açısından 24. sırada yer alıyor 2.4 milyon kediyle. Ama kedi dedin mi de bak, şimdi hepsi güzel ama şimdi ne olursa olsun tekirin yeri de bir ayrı. Bak, tekirler başka bir alem. Bak hepsinin kendine özel tuhaflıkları var. Hatta söylüyoruz yani, kediler uzaydan gelmiştir falan filan diye. Hepsinin kendine ait özel halleri var. Ama bu tekir dedim mi onlar bir başka. Tekirler bizden bak. Tekirler, sarmanlar mesela, onlar da bir tuhaf. Zaten ben tekirle sarmanı ayrı tutmuyorum birbirinden. Sadece renk farklılığı olarak görüyorum. Ama tuhaflar tekirlerin o serseri serseri hareketleri. Abi kasıtlı mı yapıyorsun bunu yani? O laf dinlememeleri, laf dinliyormuş gibi yapmaları, sonra tekrardan yapacaklarından geri kalmamaları. O enteresan meraklı halleri, ki zaten başlarına ne geliyorsa bu meraktan geliyor. Bir şey de merak etme be kardeşim. O kulakları dikti mi o tarafa doğru, mutlaka bakacak oraya. Bir kurcalayacak. Kurcalamadan olmuyor yani.

Eğer çocuğunuz göz teması kurmuyorsa, ismini söylediğinizde bakmıyorsa, söyleneni işitmiyor gibi davranıyorsa, oyuncaklarla oynamayı bilmiyorsa, konuşmada akranlarının gerisinde kalmışsa, sallanmak, çırpınmak gibi garip hareketleri varsa, aşırı hareketli, hep kendi bildiğince davranıyorsa, bazı eşyaları döndürmek, sıraya dizmek gibi sıra dışı hareketler yapıyorsa, değişikliklerine aşırı tepki veriyorsa, otizm açısından değerlendirme yapmak gerekir. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.

Emine Sandal, Kimse Yok Muydu radyonuzdaydı. Namit'in ayı muhabbet devam ediyor. Umuyorum keyifler yerindedir günün bu saatinde. Her nereden dinliyor olursanız olun ve tabii ki sevgili dinleyenler sosyal medya hesaplarımızı da takip etmeyi unutmayın diyorum. Ve şimdi Barış Manço'nun oğlu Doğukan Manço, Binlik Demlik.

0: Reklam. Tokat Kebabı Kardeşler Kebap ve Pide Salonu'nda yenir. Tokat Kebabı bir aşktır. Yapmasını bilene. Tokat Kebabı bir zevktir. Yemesini bilene. 1 kilogram sebzeli Tokat Kebabı'nın içinde 1,5 kilogram kuzu eti kullanıyoruz. Kebabın kilogramı gel al paket servisi için sadece 4000 lira. Sandviç ekmek köfte sadece 100 lira. 5 çeşit tabldot yemek sadece 250 lira. Odun ateşinde müthiş lezzetli et dönerimizi mutlaka tatmalısınız. 50 yıllık tecrübemizle Hodri Meydan diyoruz. Adres Tokat Sanayi Sitesi Merkezi. Telefon 212-3167. Kardeşler Kebap ve Pide Salonu. 50 yıldır değişmeyen lezzet.
1: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat Kebabı ısmarlasın.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
0: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
0: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
2: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
0: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
2: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
0: Ehliyet bizim işimiz.
1: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır Sofrası'na hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı 300 kişilik

Tas Çorba radyonuzdaydı. Efendim devam ediyoruz. Bakın oda ayırtmak istedi, cezaevi çıktı. Tamam hazır madem öyle. Filipinler'de tatil planı yapan bir kadın otel sandığı sosyal medya hesabından oda sormak isterken kadın cezaevine mesaj attı. Hanımefendi burası kadınlar için bir hapishane yanıtı sosyal medyada gündem oldu. Tamam bak demek ki belki otel konforunda hani yaz döneminde içeride kalan sayısı fazla değilse değerlendirilebilir yani. Misafirhane olarak. Hafta sonu konaklama yeri arayan Filipinli bir gezgin yaptığı büyük bir coğrafi hatayla sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri haline geldi. Sosyal medyada seviyor böyle şeyleri konuşmayı arkadaş. Bölgede yer bulmanın zorluğundan yola çıkan gezgin sosyal medya üzerinden oda müsaitliği sormak isterken yanlışlıkla yerel bir cezaevinin hesabına mesaj gönderdi. Ablam hiç bakmadın mı ya hesaba? Yazmıyor mu yani bir şey? Ücretsiz konaklama, yemek ve 7/24 silahlı güvenlik fırsatı sandığı yerin aslında bir hapishane olduğunu sonradan öğrenen kadın, kadının yaşadığı diyalog kısa sürede binlerce kişiyi güldürdü. Her şey kadının sosyal medya aracılığıyla şehir hapishanesi kadın yurduna ulaşarak bölgede kalacak oda olup olmadığını sormasıyla başladı. Yani odalarımız var ama parayla giriş yapılmıyor efendim. Mesajı alan nazik cezaevi personeli hatayı hemen fark ederek durumu tatlı bir dille açıkladı ve kadına otel yerine cezaevine yazdığını bildirdi. Personeli net bir şekilde hanımefendi burası kadınlar için bir hapishane yanıtını vermesinin ardından hatasını anında fark eden gezgin özür diledi. Yani çok da anında fark etmemiş ama neyse. Olayın tatlıya bağlanmasının ardından cezaevine

Davi yetkilileri kadının da izniyle bu eğlenceli konuşmayı resmi sosyal medya hesaplarından paylaştı. Cezaevi idaresinin yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verilmiş efendim. Yani evde tatil. İşte başlıyoruz. Mükemmel zamanlama. Baccio gezisi nihayet bu hafta sonu gerçekleşiyor artık. Sadece gerçekleşmeyen bir plan değil. Yetkililer gönderinin devamında sadece bir hatırlatma diyor. Cezaevleri otel değildir uyarısında bulunurken, özgürlüklerinden mahrum bırakılmış kişilerin insancıl ve güvenli koşullarda bakımını sağlamaya devam ettiklerini vurgulamış efendim. Tuhaf bir hata yani. Hani bir yerde evet konaklamak için yer arayabilirsin, oradan Google'a sorabilirsin, ne bileyim haritalara bakabilirsin ama hani oranın da bir hapishane olduğunu anlamamakta ne bileyim çok da samimi gelmiyor insana.

0: Saat 12. Şimdi haberler.
1: Mutlu Günler Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. MasterChef 2021 şampiyonu Şef Eren Kaşıkçı Sarıyer Kilyos'taki evinde ölü bulundu. Otopsi sonrası cenazesi ailesi tarafından teslim alındı. Tören bilgileri paylaşılacak. Danişment Gazi'nin Canik Seferi güzergahında Niksar Aybastı hattında saha incelemeleri tamamlandı. Tarihi yol izleri, yerleşim alanları ve stratejik geçişler yerinde incelendi. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım.
0: Şimdi haberler.
1: Erdal Beşikçioğlu, Etimesgut Belediyesi'ne düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alındı. Operasyon Halk TV tarafından duyuruldu. Gözaltı işlemi belediye ile ilgili yürütülen soruşturmanın parçası olarak gerçekleşti. Almanya'da Ulaştırma Bakanı Schneider görevinden istifa etme kararı aldı. Bu gelişme ülke gündeminde önemli bir yer tutarken Schneider'in istifası kamuoyunda geniş yankı buldu. Burdur Devlet Hastanesi'nde bomba ihbarı ve kimyasal sızıntı tatbikatı yapıldı. Hastalar tahliye edilirken bomba imha ekipleri şüpheli paketi fünye ile patlattı. Tatbikat afet ve acil durumlara hazırlık için başarıyla tamamlandı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı İran'a yönelik hava saldırılarını başlattı. Operasyonlar İran'ın Orta Doğu'daki ABD güçlerine yönelik girişimlerine karşı güçlü yanıt olarak düzenlendi. Patlama sesleri İran'ın çeşitli bölgelerinde duyuldu. Eskişehir'de kaldırımda yürürken altyapı baca kapağına takılan adam dengesini kaybedip düşerek başından yaralandı. Çevredekiler 112'yi aradı, sağlık ekipleri müdahale edip yaralıyı hastaneye kaldırdı.
0: Spor.
1: Manchester United Galatasaray'dan Victor Osimhen transferinde ısrarcı. Osimhen Premier Lig'de oynamak istiyor. Kulüp teknik direktörü Michael Carrick transfer çalışmalarını hızlandırdı. Türkiye, Avrupa 18 yaş altı erkekler basketbol şampiyonasında Avusturya'yı 90-64 yenerek çeyrek finale yükseldi. Milli takım İtalya'da etkili performansını sürdürdü. Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal, UEFA Avrupa Ligi maçında Asensio'yu devre arasında kenara alarak İsmail Yüksek'i oyuna dahil etti.
0: Finans.
1: Serbest piyasalarda bugün dolar 47 lira 42 kuruştan, gram altın ise 6.262 lira 31 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
0: Hava durumu.
1: Tokat'ta hava parçalı ve çok bulutlu. Kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. En yüksek sıcaklık 20 derece olacak. Sivas'ta hava az bulutlu ve açık. En yüksek sıcaklık 23 dereceye ulaşacak. Yozgat'ta da az bulutlu ve açık bir hava hakim olacak. En yüksek sıcaklık 22 derece civarında seyredecek. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek. Hoşça kalın.
0: Radyo Sinerji. Radyo Sinerji.

Yılların şarkısı. 96'ya kadar gittik. Asya Oyalama Beni radyonuzdaydı. Hanımlar beyler, namütenayi muhabbet devam ediyor. Bendeniz Mahmut Uçakcan, radyonuzdayım ve bakınız. Evini satmaya çalıştığı zemin altından 120 yıllık sır çıktı. Peki evi sattıktan sonra mı, satmadan önce mi? Mesela düşün, bir ev alıyorsun. Ne bileyim, evde tadilat yapacaksın. İşte bahçesi mahçesi var diyelim. Bakıyorsun öyle acayip bir şey çıkıyor yani. Hazine. Burada mesela evin eski sahibinin bir şey hakkı olmuyor değil mi? Sen satın almışsın tapusuyla beraber. Vermem ki. İngiltere'de evini yenileyen, ha bu satmamış daha, yeniliyor. 26 yaşındaki Goodwin, zeminin altında gizlenmiş 100 yıllık bir zaman kapsülü buldu. Milletten neler çıkıyor ya. Biz kazıyoruz poşet. Bildiğin poşet yani. Kutudan 1901 yılına ait madeni para, eski gazete küpürleri, İncil, mektup ve farklı dönemlere ait eşyalar çıktı. Vay arkadaş. Bak, İngiltere'de yaşayan 26 yaşındaki Goodwin, Victoria döneminden kalma evinde yaptığı çalışma sırasında geçmişten gelen şaşırtıcı bir keşfe imza attı. Bak, Avrupa'da bunlar çok oluyor. Demek ki Avrupa'da hani eski bir eve sahipsen, tarihi yani baya baya eski bir eve sahipsen arkadaş, oraya bir kurcalayacaksın. İşte bahçesini mahçesini böyle zemin etüdü yapacaksın. Goodwin evinin altında 1900'lü yılların başına ait bir zaman kapsülü buldu. Goodwin tamam 4 yıl önce neyse Victoria döneminden kalma sıralı bir ev satın aldı. Yıllar boyunca evin altında gizlenen zaman kapsülünden habersiz yaşayan Goodwin gerçeği tesadüfen öğrendi. İşte bak, tesadüfe bırakmayacaksın. Böyle eski bir ev aldığında, özellikle bak Avrupa'daysan bir kurcalayacaksın abi, durumu o ya. Hep çünkü böyle eski evlerden çıkıyor. Sır Facebook Marketplace üzerinden eski bir masa satışı yaptığı sırada ortaya çıktı. Masayı almak isteyen bir kadın Goodwin'in adresini öğrenince evin kendisine ait olduğunu söyledi. Kadın evin 1890 yılında inşa edilmesinden bu yana ailesinin mülkiyetinde olduğunu ve 2007 yılında sattığını dile getirdi. Ne oluyor, bir dakika, bu şey mi, ilandan bulan kadın eski sahibi miymiş evin? Eski sahibi yıllar sonra geri döndü diyor. Abi nasıl bir şeydir bu? Bundan iki sezonluk dizi çıkar ya. Senaryoya bak. Goodwin evin daha sonra birkaç kez ev değiştirdiğini belirtmiş. Eski sahibi evi ziyaret ettiğinde yıllar içinde yapılan değişikliklere rağmen bazı orijinal detayları fark etti. Ardından merdiven altındaki dolabın yakınında bir zaman kapsülü olduğunu söyledi. Bak, eski sahibi geliyor diyor ki merdiven altındaki dolabın yakınlarında bir zaman kapsülü var diyor. Tamam, sen niye almadın onu? Biz efendim öyle evi o şekilde bıraktık. Zaman kapsülünü özellikle de dokunmadık ona. Yeni sahibi bulsun da biraz heyecan yaratsın diye. Eski sahibinin ayrılmasının ardından Goodwin kapsülün hala durup durmadığını görmek için döşeme tahtalarını kaldırdı. Zeminin altında bulunan kutunun içinden 1901 yılına ait bir kuruş, bir olsun, bir şapka, eski gazete küpürleri, bir efendim tütün mamulleri paketi, bir incir ve bir mektup çıktı. Goodwin kapsülün zaman içinde farklı dönemlerden izler taşıdığını söyledi. İçindeki bazı eşyaların hava koşulları nedeniyle zarar gördüğünü ve bazı bölümlerin okunamaz hale geldiğini belirtmiş. Kutunun içinde 2007 yılına kadar uzanan gazete küpürlerinin bulunması son eklemelerin o dönemde yapıldığını gösterdi. Ha, evi her alan o zaman bir şey mi ekliyor oraya? Sen mesela şimdi satın aldın zaman kapsülü, orada sen de içine bir şey bırakacaksın. Satmadan önce yeni sahibine bırak. Aman. Bak zaten öyle yazmış orada. Yeni sahibi de zaman kapsülüne ekleme yapacak. Öyle bırakacaksınız yani. Demek ki değersiz şeyler bunlar. Çok önemli şeyler değil. Hani sırf nesilden nesile aktarılsın diye. O olur. Mesela hani böyle bulmuş olduğu o madeni para falan değerli bir şey olsa direkt alırdı. Zaten bir kuruş yazmış yani. Bir hadi o zamanın bir kuruşu şimdi kaç lira olsun? Yani hesap et. Mesela böyle fantastik bir durum ortaya çıkmış. O da artık zaman kapsülüne ekleme yapacak. Ondan sonra yani satmadan önce bunları yapacak. O şekilde yeni sahibine devredecek. Peki, hayırlı olsun.

0: Reklam. Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. kısım 4. cadde. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle. Sabri Özel Tokat mağazası sizleri bekliyor. Erkek giyiminin lider mağazası Sabri Özel'de tişörtler, keten ve klasik gömlekler, trikolar, şortlar, pantolonlar, takım elbiseler, damat adaylarına özel smokinler ve damatlıklar sizleri bekliyor. Gördüğünüzde vazgeçemeyecek, seçim yaparken zorlanacaksınız. Temmuz ayına özel kampanyamızla tüm ürünlerde 2 ve üzeri alımlarda net %40 indirim fırsatı sunuyoruz. Buyurun, konuğumuz olun. Ayrıcalıkları siz de keşfedin. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda Hacivat Karagöz Köftecisi'nin karşısındayız. Sabri Özel, zamansız şıklık, modern dokunuş.
1: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 00 22. Ziyafet Kebap.
0: Reklam.
2: Radyo Sinerji 98.9 FM. Bölgenin en iyisi.
3: Bölgenin en iyisi.

Hacı Pekkan olanlar olduğuyla radyonuzdaydı ve bugündeki de vaktimiz geldi. Sabırla dinleyen herkese sonsuz teşekkürler. nmmradyo@gmail.com nmmradyo@gmail.com e-mail adresim. Bu adresten dilediğiniz zaman bana ulaşabilirsiniz ve yine burada namütünahi muhabbette buluşuncaya dek şimdilik hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Herkese iyi günler.

0: haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe. Mahmut'la namütenayi muhabbet.
1: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilyaları mağazası Legnohome'un sunduğu namütenahi show sona erdi.
2: Reklam.

0: Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı. Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya. Evinize şıklık, ruhunuza huzur.
2: Gentleman'de tüm reyonlarda %30 indirim. Gentleman giyim. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
3: Reklam.

0: Eğer çocuğunuz dikkati dağınık bir çocuksa, bir oyundan diğerine hızlı geçiyor, verilen görevi tamamlamıyorsa, belli dokulara karşı dokusal hassasiyeti veya arayışı varsa, örneğin sert ya da yumuşak bir şeye dokunmak istemiyorsa, hipotonik, tembel ve uyuşuk görünümlü bir çocuksa, yemek konusunda seçici davranıyor, sadece belli tat ve dokudaki yiyecekleri yiyor ve yeni tatları denemekten kaçınıyorsa, kişisel güvenliğini koruma düşüncesi olmadan hareket ediyorsa, kendine bakım aktiviteleri, örneğin saç yıkama, tırnak kesme, diş bakımı, diş fırçalama esnasında huzursuz, stresli olduğunu belli ediyorsa, otizm belirtileri, gelişim geriliği, özgür öğrenme güçlüğü, dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu belirtileri, serebral palsi, disleksi problemi gösteren çocukların önce hekime, ardından ergoterapi değerlendirmesi alması önerilir. Kurumumuzda ergoterapistlerimiz hizmet vermeye başlamıştır. Değerlendirme isteyen velilerimizin iletişime geçmesini rica ederiz. Telefon 212-0585. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.
1: Sevdiğin şarkılar senin için sırada bekliyor. Maksimum Müzik Sinerji FM.

en iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik. Kesintisiz Türkçe müzik.

0: Reklam.
1: Tokat Kebabı Kardeşler Kebap ve Pide Salonu'nda yenir. Tokat Kebabı bir aşktır. Yapmasını bilene. Tokat Kebabı bir zevktir. Yemesini bilene. 1 kilogram sebzeli Tokat Kebabı'nın içinde 1,5 kilogram kuzu eti kullanıyoruz. Kebabın kilogramı gel al paket servisi için sadece 4000 lira. Sandviç ekmek köfte sadece 100 lira. 5 çeşit tabildot yemek sadece 250 lira. Odun ateşinde müthiş lezzetli et dönerimizi mutlaka tatmalısınız. 50 yıllık tecrübemizle Hodri Meydan diyoruz. Adres Tokat Sanayi Sitesi Merkezi. Telefon 212-3167. Kardeşler Kebap ve Pide Salonu. 50 yıldır değişmeyen lezzet.
2: Sosyete Pazarı Outlet mağazasını kapatıyoruz. İnanılmaz fiyatlar sizleri bekliyor. Ne alırsan 50, 75, 100, 200 ve 250 lira. Bayan pantolon, gömlek, penye ve elbise. Anne ferace ve abiyeler. Çocuk takımları ve iç giyimde maliyetinin altında fiyatlar Sosyete Pazarı Outlet'te. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Sosyete'de şenlik var, yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısındayız. Sosyete Pazarı Outlet mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
3: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
1: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
3: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
1: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
3: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
1: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
3: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
1: Ehliyet bizim işimiz.
0: Reklam.
4: Sevdiğin şarkılar senin için sırada bekliyor.
5: Maksimum Müzik.
4: Sinerji FM.

0: Saat 13.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda öğrenci affına yönelik düzenlemeleri de içeren Yükseköğretim Kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifinin ilk 13 maddesi kabul edildi. Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen 4. dalga operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 12'si emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Antalya'nın Alanya ilçesinde dün akşam saatlerinde çıkan orman yangınına sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yeniden havadan müdahale başladı. Yangın nedeniyle 3 mahallede 45 konut tahliye edildi. Muğla'nın Seydikemer ilçesinde dün çıkan orman yangını büyük ölçüde kontrol altına alındı. Gece boyunca söndürme çalışmalarının karadan yürütüldüğü yangına günün ilk ışıklarıyla birlikte havadan müdahale yeniden başladı. Japonya'da meydana gelen depremde yaşamını yitirenlerin sayısının 28'e yükseldiği bildirildi. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, İran Devrim Muhafızları Ordusu hedeflerine yönelik yeni saldırı dalgasının tamamlandığını duyurdu. Spor. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş maçında deplasmanda Gornik Zabrze ile 1-1 berabere kaldı. İlk maçı 1-0 kazanan Fenerbahçe 3. eleme turuna yükseldi. Sarı lacivertliler bu turda Avusturya ekibi Sturm Graz'la karşılaşacak. Beşiktaş teknik direktörü Vincenzo Italiano evinde iyi oynayan bir takıma karşı oynuyoruz. Biraz karışacak işler ama biz de şansımızı denemek istiyoruz. Elimizden gelen her şeyi yapmak istiyoruz. Turu geçmeyi çok istiyoruz. Rakibimiz de turu çok geçmek istiyor. Umarım biz başarılı taraf oluruz dedi. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek Galatasaray futbol takımına katkı sağlamayacak, Galatasaray Spor Kulübü'ne ekonomik açıdan uzun yıllar yük olacak ve kulübümüze fayda getirmeyecek hiçbir oyuncuya imza atmayacağız. Kimse bu sözlerimden başkan transfer istemiyor sonucunu çıkarmasın açıklamasında bulundu.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.198 lira 16 kuruş, Amerikan doları 47 lira 39 kuruş, euro 54 lira 43 kuruş, sterlin 63 lira 48 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 88 dolar 13 sent, bir bitcoin 63.416 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 13.501 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyı illeri ve Doğu Anadolu

en iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

Haftanın perşembesine ulaştık. Bugün de günü daha keyifli hale getirmek üzere hayatın ritmine başlayabiliriz. Gününüz güzel olsun. Radyonuz açık olursa gününüz keyifli olsun diye. Ben Rayna, mikrofon başına geçiyorum. Perşembenin 2 saatini paylaşmaya, hayatın ritmini yakalamaya başlıyoruz. Bugün de 2 saat boyunca anın, zamanın, hayatın, günün ritmini birlikte yakalayacağız. Radyonuzun sesi açık olsun. Hem çok sevdiğiniz şarkılara eşlik edin, hem de günün güzel haberleriyle gününüzü keyiflendirin. Hayatın ritmi başladı bile, hepiniz hoş geldiniz.

0: Reklam. Sabri Özel Tokat mağazası sizleri bekliyor. Erkek giyiminin lider mağazası Sabri Özel'de tişörtler, keten ve klasik gömlekler, trikolar, şortlar, pantolonlar, takım elbiseler, damat adaylarına özel smokinler ve damatlıklar sizleri bekliyor. Gördüğünüzde vazgeçemeyecek, seçim yaparken zorlanacaksınız. Temmuz ayına özel kampanyamızla tüm ürünlerde 2 ve üzeri alımlarda net %40 indirim fırsatı sunuyoruz. Buyurun, konuğumuz olun. Ayrıcalıkları siz de keşfedin. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda Hacivat Karagöz Köftecisi'nin karşısındayız. Sabri Özel. Zamansız şıklık, modern dokunuş.
1: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya. Evinize şıklık, ruhunuza huzur.
2: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler: Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 çift 021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizde Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrası.
0: Reklam.
3: Bölgenin en iyisi Sinerji FM.

0: Sim.
1: Temmuz'un tadını çıkartmaya devam ediyoruz. Temmuz sıcaklarını hissetmeye devam ediyoruz ama önümüzdeki haftanın daha da sıcak olacağını söylüyorlar. Peki bu sıcaklarda içinizi ferahlatan haberlerden bahsedelim. Misal sosyal medyanın nasıl bizi etkisi altına aldığından, bu yılın sürpriz renk trendinden, bu yılın trendler demişken en çok takip edilen trendi şal kemerlerden bahsedeceğiz. Orman yangınlarına sebep olan etkenlerden bahsedeceğiz. Yaşlanmayı yavaşlatan ideal uyku süresini açıklayacağım size. Elektronik sigaranın ne kadar zararlı olduğunu hatırlatacağım. Bir de süt seviyorsanız eğer hangi süt daha faydalı bundan bahsedeceğim. Radyonuz açık olsun. Bugün yine hem faydalı bilgiler var, hem bilmediklerimizi öğreneceğiz, hem de günden keyif alacağız. Hayatın ritmiyle hem gündemden uzak hem de haberdar olacağız.

gece uyuyabildiniz mi diye sormak istiyorum size bir kez daha. Neden? Çünkü böyle yatağa uzanıyoruz. Saat gece yarısına doğru yaklaşıyor. Bir 10 dakika kontrol edeyim sosyal medya hesaplarımı, sonra telefonu koyup uyuyacağım diye düşünürken bir bakıyorsunuz saat 1.30 olmuş. 10 dakika 1.5 saate çıkıvermiş. Bir bakıyorsunuz sosyal medyada parmakları kaydırmaya başladığınız anda yüzünüze vuran mavi ışığın içinde kendinizi kaybediyorsunuz. Günün yorgunluğu üzerinize çöktüğünde hemen yatağa girip uyumak yerine sizler de telefona dalıyorsanız eğer sosyal medyanın fark edilmeyen girdabına kapılmış oluyorsunuz. Aslında sakince tek başımıza kalmaya ihtiyacımız var. Aslında sosyal medyanın kalabalığından uzaklaşmaya ihtiyacımız var. Bağımlılık haline gelen sosyal medya hayatımızı olumsuz etkiliyor. Farkına varmaya ihtiyacımız var. Eğer dün gece de aynısını yaptıysanız bence hep birlikte farkına varalım ve bu gece yapmayalım. Peki gün, gece fark etmiyor. O sosyal medya hayatımızı çok etkiliyor. Dopaminin haz verdiğini zannediyoruz. Oysa ki bağımlılık haline geliyor. Bu yüzden o bağımlılığa kapılmadan uzak tutmaya çalışın kendinizi.

0: Merhaba, ben Aslı Bağdalioğlu. En güncel haberlerle sık sık Radyo Sinerji'deyim. En iyi müziğin yanı sıra en güncel haberler için de Radyo Sinerji, Tokat'ın dünyaya sesi.
1: Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. kısım 4. cadde. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.
2: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
3: Reklam. Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356-220-00 22. Ziyafet Kebap.
4: Reklam. Eğer çocuğunuz kendine söylenen şeylere tepki vermiyor veya onunla konuştuğunuzu anlıyor gibi görünmüyorsa, insan sesi veya diğer seslerin yönünü tayin edemiyorsa, aynı yaştaki çocuklardan daha geç konuşmaya başladıysa, sözcük dağarcığı az ve cümle kuramıyorsa, birden fazla kişi konuşurken bir sesi duymakta güçlük çekiyorsa, bazı sesleri kaçırıyorsa, söylenenleri tekrar etmenizi istiyorsa, yüksek sesle konuşuyorsa, televizyon izlerken sesi fazla açıyorsa, okulda performansı düşükse tam bir işitme değerlendirmesinden geçmelidir. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.
5: Maksimum Müzik Radyo Sinerji.

Ne giyeceğinize karar veremediğiniz zamanlarda o senenin trend renklerine bakmanızı tavsiye edeceğim. Her yılın bir trend rengi var. Tereyağı sarısı da bu senenin trendleri arasında. Fakat tam olarak bitmiş olmasa da yeni bir trend çıkmış karşımıza. Kraliyet moru. Evet, bu sene mor gerçekten gözdeydi, fakat kraliyet moru eğer gardırobunuzda yoksa şöyle bir incelemenizi tavsiye edeceğim. 2026'da sessiz lüks akımı gardıroplarımızı hakimiyeti altına almışken şikayetim yok, çok seviyorum. Aynı zamanda renklere de dikkat ediyoruz. Karakterli, cesur, canlı bir renk mor bu sezonun trendleri arasındaydı, ama kraliyet morunu da şöyle bir gözden geçirin ve genel olarak sarıyla, griyle, beyazla, yeşille daha iyi kombinlendiğinde hatırlatmak isterim. Hali hazırda dışarı çıkarken, sabah güne hazırlanırken, gideceğiniz bir yer varsa, bir toplantı, bir davet, mor mutlaka bulunsun hayatınızda.

Şimdi senenin trendlerinden bahsediyoruz tabii ki. Biz de trendlere bazen ayak uyduruyoruz aslında ama nasıl ayak uyduruyoruz? Ufak tefek detaylarla da olabilir, aksesuarlarla da olabilir ya da baştan aşağı olabilir. Eğer detaylarla modaya ayak uydurmaya çalışanlardansanız trend şal kemerler biliyorsunuz. Ha tabii ki o şallar herkesin beline uygun olmuyor. Şal yerine eşarbı da daha büyük şalları da kullanabiliyorsunuz. Zira bir jean basic bir tişört kombinini bile zenginleştirecek oldukça trend bir parça o, bu şal kemerler. Şal ya da fularlarınızı kemer olarak kullandığınızda her anı daha şık yakalayabiliyorsunuz. Elbiselerin üstüne de çok şık gidiyor. Jean şortların üzerine de çok yakışıyor. Siz nerede kullanmak istersiniz bilmiyorum ama mutlaka gardırobunuzda bulunan şalları kemer olarak kullanmayı bu sene ihmal etmeyin.

0: Reklam.
1: Tokat Kebabı Kardeşler Kebap ve Pide Salonu'nda yenir. Tokat Kebabı bir aşktır. Yapmasını bilene. Tokat Kebabı bir zevktir. Yemesini bilene. 1 kilogram sebzeli Tokat Kebabı'nın içinde 1,5 kilogram kuzu eti kullanıyoruz. Kebabın kilogramı gel al paket servisi için sadece 4000 lira. Sandviç ekmek köfte sadece 100 lira. 5 çeşit tabildot yemek sadece 250 lira. Odun ateşinde müthiş lezzetli et dönerimizi mutlaka tatmalısınız. 50 yıllık tecrübemizle Hodri Meydan diyoruz. Adres Tokat Sanayi Sitesi Merkezi. Telefon 212-3167. Kardeşler Kebap ve Pide Salonu. 50 yıldır değişmeyen.

0: Riyad ve çevresindeki herkese müjde. Aryanet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryanet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryanet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryanet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
1: Gentleman'de tüm reyonlarda %30 indirim. Gentleman giyim. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
2: Reklam. Bölgenin en iyisi. 99. Sinerji FM.

Şimdi dünyanın dört bir yanından orman yangını haberleri alıyoruz. Peki bu orman yangınları niye çıkıyor? Küresel ısınma, meteorolojik etkiler, evet yangınları tetikliyor ama genelde o yangın felaketlerinin arkasında %90 oranında insan ihmali ve eksikliği, dikkatsizliği var. İnsanoğlu yaşadığı yeri acımasızca yok ediyor aslında. Aşırı sıcaklar, yıldırım düşmesi, volkanik patlamalar, doğal etkenler, evet sebepler arasında trafik kazaları, sıçrayan kıvılcımlar, elektrik nakil hatları, çöpler, cam atıklar özellikle oldukça tehlikeli. Düşük nem, yüksek sıcaklık, şiddetli rüzgar da ve topografyada tabii ki

ne yazık ki yangının çoğalmasına sebep oluyor. Ancak dünyanın dört bir yanından üzücü haberler gelmesini engellemiyor. Misal Fransa tarihinin en büyük orman yangınını yaşıyor. Özellikle güneybatıdaki vilayetlerde günlerdir devam eden yangınları karadan havadan söndürme çalışmalarına devam ederken Fransa'da yılbaşından bu yana 13 binden fazla yangında 162 bin futbol sahasına tekabül eden 116 bin hektar alan kül olmuş ne yazık ki sadece Fransa'da. Geçtiğimiz gün Türkiye'den de orman yangını haberleri geldi. Dediğim gibi dünyanın dört bir yanından ne yazık ki bize üzücü haberler geliyor. Ve fakat insanoğlu aslında bu durumun önlenebilir olduğunu, dikkat edilebilir olduğunu bildiği halde önüne geçemiyor. Önemli olan başlamaması, önemli olan yaşadığımız yerin kıymetini bilmek bence. Ümit ediyorum böyle tatsız haberler gelmesin bir daha.

0: Saat 14.
1: Hava durumu.
2: Tokat'ta hava parçalı ve çok bulutlu. Kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. En yüksek sıcaklık 20 derece olacak. Sivas'ta hava az bulutlu ve açık. En yüksek sıcaklık 23 dereceye ulaşacak. Yozgat'ta da az bulutlu ve açık bir hava hakim olacak. En yüksek sıcaklık 22 derece civarında seyredecek. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek. Hoşça kalın.
1: Şimdi haberler.
2: Mutlu günler. Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. MasterChef 2021 şampiyonu Şef Eren Kaşıkçı Sarıyer Kilyos'taki evinde ölü bulundu. Otopsi sonrası cenazesi ailesi tarafından teslim alındı. Tören bilgileri paylaşılacak. Danişment Gazi'nin Canik Seferi güzergahında Niksar Aybastı hattında saha incelemeleri tamamlandı. Tarihi yol izleri, yerleşim alanları ve stratejik geçişler yerinde incelendi. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, Etimesgut Belediyesi'nde yolsuzluk iddiaları üzerine 55 şüpheliye eş zamanlı operasyon düzenledi. Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu dahil gözaltına alınanlar arama ve el koyma işlemleriyle karşılaştı. Muğla Seydikemer'deki orman yangını şiddetli rüzgarla hızla büyüyerek ormanlık alanlara yayıldı. Fethiye-Antalya yolu ulaşıma kapandı, 300 ev tahliye edildi. Ekipler 5 uçak, 11 helikopter, 40 arazözle müdahale ediyor. Burdur Devlet Hastanesi'nde bomba ihbarı ve kimyasal sızıntı tatbikatı yapıldı. Hastalar tahliye edilirken bomba imha ekipleri şüpheli paketi fünye ile patlattı. Tatbikat afet ve acil durumlara hazırlık için başarıyla tamamlandı. Rusya gece boyunca Ukrayna'nın başkenti Kiev dahil 10 bölgeye 70'ten fazla füze ve 280'den fazla İHA ile geniş çaplı hava saldırısı düzenledi. Zelenski çok sayıda sivilin hayatını kaybettiğini ve yaralandığını açıkladı. Eskişehir'de kaldırımda yürürken altyapı baca kapağına takılan adam dengesini kaybedip düşerek başından yaralandı. Çevredekiler 112'yi aradı. Sağlık ekipleri müdahale edip yaralıyı hastaneye kaldırdı.
1: Spor.
2: Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Midiş Tabibilland ile deplasmanda karşılaşacak. İlk maçı 1-0 kazanan takım turu geçmeyi hedefliyor. Monaco, Galatasaray'ın istediği Matti Sablin'i 25+5 milyon euro bedelle Nantes'ten transfer ederek 5 yıllık sözleşme imzaladı. Ablin'e genç santrfor olarak dikkat çekiyor. New York Knicks, Karl Anthony Towns'tan maksimum kontrat yerine takım dostu sözleşme talep ediyor. Jalen Brunson'un fedakarlığı örnek gösterilerek maaş bütçesi esnek tutulacak.
1: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 47 lira 42 kuruştan, gram altın ise 6262 lira 31 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.

Bir insanın ortalama uyku süresinin 8 saat olduğunu nasıl hesaplamışlar sizce? Aslında çok eski zamanlarda insanlar 4 saat uyuyup kalkıp işlerini halledip tekrardan yatıp bir 4 saat uyuyorlarmış mesela. Neden 6 ila 8 saat arasında? Günümüz koşullarında modern hayatın çalışma koşullarının gerekliliği sebebiyle böyle söylemişler. Peki yapılan yeni bir araştırma da aslında destekliyor bunu. Eğer genç kalmak istiyorsanız biliyorsunuz uyku hayatımızın kalitesini artıracak en önemli etken. Genç kalmak istiyorsanız da uykunuza dikkat edeceksiniz. Güzellik uykusu diye bir şey var. Yeni bir araştırmaya göre de ne çok az ne de çok fazla uyku. Sağlıklı yaşlanma için ideal. Bilim insanları 6.4 ila 7.8 saat uyuyan kişilerin biyolojik yaşlanmasının daha yavaş seyrettiğini belirlemişler. Yani 6.5 saat ile 8 saat arasında uyuyacaksınız. 8 saatten fazla uyursanız, 6.5 saatten az uyursanız daha hızlı yaşlanıyormuşsunuz. Doğru söylemedi demeyin. Aynaya baktığınızda bu kırışıklıklar neden oluştu demeyin sonra.

0: Düş koleksiyonlarımız şimdi yaza özel fırsatlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı. Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
2: Sabri Özel Tokat mağazası sizleri bekliyor. Erkek giyiminin lider mağazası Sabri Özel'de tişörtler, keten ve klasik gömlekler, trikolar, şortlar, pantolonlar, takım elbiseler, damat adaylarına özel smokinler ve damatlıklar sizleri bekliyor. Gördüğünüzde vazgeçemeyecek, seçim yaparken zorlanacaksınız. Temmuz ayına özel kampanyamızla tüm ürünlerde 2 ve üzeri alımlarda net %40 indirim fırsatı sunuyoruz. Buyurun, konuğumuz olun. Ayrıcalıkları siz de keşfedin. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda Hacivat Karagöz Köftecisi'nin karşısındayız. Sabri Özel. Zamansız şıklık, modern dokunuş.
3: Reklam. Bölgenin en iyisi. Sinerji FM.

Evde Tek Başına serisini hatırlar mısınız? Çocukken çok severdim ben. Şimdi söyleyeceğim yaşımız çıkacak ortaya. 36 yıl önce çekilmiş. Yani takribi 10-11 yaşındaymışız o filmi seyrettiğimizde ve 36 yıl sonra yeniden Evde Tek Başına filmi çekilecek müjdesini vereyim size. Eğer özleyenler hala gördüğü anda filmi seyredenler varsa. Filmin çocuk yıldızıydı Macaulay Culkin, o dönemde çok ilgi görmüştü. 36 yıl sonra yeniden Kevin rolünü canlandırmanın eşiğine gelmiş. Yeni bir Evde Tek Başına filmi için Kevin rolüne dönme olasılığı üzerine tekrardan yapımcı şirketle görüşmelere başlamış. 45 yaşındaki Macaulay Culkin, modern zaman Kevin rolü için herhangi bir detay vermezken, o dönemde 9 yaşındayken çıktığı Yolculuk'ta 45 yaşında filmin 35. yıl dönümünde tekrardan setlere geri dönmeyi planlıyor. Büyük bir ihtimalle Kevin baba olacak, çocukları evde yalnız bırakacak. Ben senaryoyu yazdım bile. Merakla beklediğimiz filmlerden biri olacak eğer gerçekten Evde Tek Başına yeniden çekilirse.

0: Herkese merhaba.
1: Ben Rana.
0: Hafta içi her gün 2 saat boyunca hayatın ritmiyle
1: radyonuzdayım.
2: Bu programda müziğin ritmi var.
3: Bu programda
2: eğlencenin ritmi var.
3: Bu programda hayatın ritmi var.
2: Rana ile hayatın ritmi hafta içi her gün

Yanlış mı düşünüyorum, yanlış mı biliyorum? Yıllarca bu elektronik sigaralar sigarayı bırakmak isteyenlere daha güvenli bir alternatif olarak sunulmuştu. Oysa ki şimdiki gençlik o elektronik sigaraları püfür püfür tüttürürken aslında yani olduğundan çok daha fazla zararı olduğunu söylüyorlar. Elektronik sigaralar yıllarca sigaraya alternatif olarak sunulmuş olsa da bırakmanın bir yolu olarak sunulmuş olsa da son bilimsel çalışmalar bu algının gerçeğini yansıtmadığını söylüyor. Öyle ki elektronik sigara dumanında yüksek düzeyde ağır metaller tespit edilmiş, hatta kalp ve damar sistemi ve tabii ki akciğerlere özellikle gelişimini sürdüren ergen beyni üzerindeki olumsuz etkileri de kanıtlanmış. Bu yüzden şu sıralar daha büyük endişelerle piyasada. En güzeli uzak durmak, hiç kullanmamak. Yani şöyle bir aynanın karşısına geçtiğinizde elektronik olsun olmasın tütün mamullerinin daha hızlı yaşlandırdığını, sizi daha hızlı hasta ettiğini biliyorsunuz. Bile bile lades dememek lazım. Öyle bir tabir vardır, bilenler bilir. Peki sağlıklı bir gün olsun diyelim o halde. Şöyle derin bir nefes alın, o temiz havayı ciğerlerinize doldurun ve sonra hayata tütünsüz devam edin.

Reklam. Sosyete Pazarı Outlet mağazasını kapatıyoruz. İnanılmaz fiyatlar sizleri bekliyor. Ne alırsan 50, 75, 100, 200 ve 250 lira. Bayan pantolon, gömlek, penye ve elbise. Anne ferace ve abiyeler. Çocuk takımları ve iç giyimde maliyetinin altında fiyatlar Sosyete Pazarı

0: Outlet'te. Patron çıldırdı. Fiyatlar da çıldırdı. Sosyetede şenlik var. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısındayız. Sosyete Pazarı Outlet mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
2: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
2: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
1: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
2: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
1: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
2: Ehliyet bizim işimiz.
3: Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 4449. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı.
4: Reklam. Maksimum Müzik, Radyo Sinerji.

Son yıllarda sütlerin sağlıklı olmadığı konusunda bir söylenti var. Mesela ben çok süt severim ve kahvaltılık gevreklerle de tüketiyoruz. Gerçi o gevreklerin de sağlıksız olduğunu söylüyorlar ama o ayrı bir mevzu. Biz şimdi birazcık sütten bahsedeceğiz. Hangi süt daha sağlıklı ya da süt gerçekten sağlıklı mı? Tam yağlı, yağsız, yulaf sütü, soya sütü derken pek çok çeşit süt çıkıyor karşımıza. Her sütün sağlıklı olmadığını ancak tek bir doğrunun olmadığını söylüyorlar. Çünkü süt seçiminde yaş, sağlık durumu, alışkanlıklar belirleyici oluyor. Misal eskiden yağlı sütler yerine yağsız sütler tavsiye edilirdi ama son yıllarda süt ürünlerindeki doymuş yağların vücuda faydalı olduğunu keşfettiler. Yani yağlı sütler daha faydalıymış yağsız sütlere göre. Ama tabii daha az kalori almak isteyenler düşük yağlı olanları tercih ediyorlar. Tabii D vitamininin yağda çözünen bir vitamin olduğunu hatırlatarak yağlı sütlerin de D vitamini açısından daha iyi olduğunu söylüyorlar. Bitkisel sütlerin de her zaman daha sağlıklı olmadığını söylüyorlar. Yulaf, soya, badem, Hindistan cevizi, pirinç sütü gibi bitkisel alternatifler son yıllarda popüler olsa da bazı ürünlerdeki ilave şekerler, kıvam artırıcılar, koruyucu maddeler sebebiyle bitkisel sütlerin hepsinin de çok faydalı olmadığını söylüyorlar. Önemli olan içerik daha ziyade aklınızda olsun. Bu haberden benim çıkarttığım mevzu tam yağlı sütler, yani eski sütler yine daha faydalıymış. Yine de seçim size kalmış.

Son yıllarda insanoğlu ilişki konusunda ne yazık ki doğru kararlar alamıyor. Ya da sosyal medyanın etkisi mi desek, etrafta çok farklı, çok kolay ulaşılabilir, pek çok seçenek olduğunu düşünenler olduğu için mi olsa desek, sağlıklı ilişkiye çok hızlı ulaşamıyor insanlar. Doğru kişiyi bulduğunuzda sakın bırakmayın onu. Çünkü doğru kişiyi bulmak gerçekten eskiye göre şimdi çok daha zor olmaya başladı. İnsanlar kendisini ilk başta doğru kişiymiş gibi gösterip bir anda yok oluyorlar. Buna tabii bir sürü isim vermişler ama o isimlerden bahsetmeyeceğim. Ben şimdi doğru biriyle birlikteyseniz kilo alabilirsiniz mevzusundan bahsedeceğim. Yapılan araştırmalar mutlu bir ilişkide çiftlerin birlikte kilo aldığını tespit etmiş. Eğer ilişkiniz mutluysa kilo alıyorsunuz. Eğer kadın erkek tarafından seviliyorsa kilo alıyor. Eğer çiftler mutlu bir ilişki sürdürüyorsa ikisi birlikte kilo alabiliyor. Yapılan araştırmalarda ilişkideki mutluluk seviyesi, mutluluk düzeyi yükseldikçe kilo alma oranı da yükseliyormuş. Şöyle bir tanıştığınız zamanki kilonuzu hatırlayın, bir de şimdiki kilonuzu. Eğer birlikte kilo aldıysanız ilişkiniz demek ki gerçekten mutlu ilerliyor.

0: Reklam. Tokat Kebabı Kardeşler Kebap ve Pide Salonu'nda yenir. Tokat Kebabı bir aşktır. Yapmasını bilene. Tokat Kebabı bir zevktir. Yemesini bilene. 1 kilogram sebzeli Tokat Kebabı'nın içinde 1,5 kilogram kuzu eti kullanıyoruz. Kebabın kilogramı gel al paket servisi için sadece 4000 lira. Sandviç ekmek köfte sadece 100 lira. 5 çeşit tabildot yemek sadece 250 lira. Odun ateşinde müthiş lezzetli et dönerimizi mutlaka tatmalısınız. 50 yıllık tecrübemizle Hodri Meydan diyoruz. Adres Tokat Sanayi Sitesi Merkezi. Telefon 212-3167. Kardeşler Kebap ve Pide Salonu. 50 yıldır değişmeyen lezzet.
1: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat Kebabı ısmarlasın.
2: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya, evinize şıklık, ruhunuza huzur.
3: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356-220-0 22. Ziyafet Kebap.
0: Reklam.
4: Tokat'ın dünyaya sesi.
5: Radyo Sinerji.

Haftanın perşembesinde bu güzel günde yine günün iki saatini paylaştık. Bugünün ritmini, hayatın ritmini birlikte yakaladık. Hafta içi her gün yanı başınızdaki radyoda. Hayatın ritmiyle ben Rania, mikrofon başındayım. Bugün de olduğu gibi, yarın da olacağı gibi. Yarın yine hayatın ritminde buluşmak üzere. Şimdilik hoşça kalın diyelim. Yarına kadar kendinize, hak ediyorlarsa sevdiklerinize de iyi bakın.

0: Saat 15.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Milli Savunma Bakanlığı, Irak'la güvenlik alanındaki işbirliği kesintisiz şekilde devam etmektedir. Ortak mekanizmalar işletilmekte, sınır güvenliği ve terörle mücadeleye yönelik koordinasyon kararlılıkla sürdürülmektedir açıklamasını yaptı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, araç muayene istasyonu sayısının 249'u sabit ve 103'ü seyyar olmak üzere toplam 352'ye çıkarılacağını açıkladı. Ticaret Bakanlığı, falcı, medyum, astrolog ve benzeri kişiler tarafından sunulan hizmetlere ilişkin reklamlarla yasa dışı bahis ve kumar oyunlarına yönelik reklam yasağının kapsamının genişletildiğini, yasa dışı şans oyunlarına ilişkin reklamların da yasak kapsamına alındığını duyurdu. Antalya'nın Kumluca ilçesinde kontrol altına alınan orman yangını nedeniyle zarar gören alanlar ve evler havadan görüntülendi. Görüntülerde Kumluca Kemer Karayolu'nun çevresinde yanan ormanlık alanla Yazır Mahallesi'ndeki zarar gören evler yer aldı. Diyanet İşleri Başkanlığı 2027 Haç Kurası'nda ismi çıkan adayların kesin kayıt işlemlerinin bugün itibariyle başladığını açıkladı. Spor. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş maçında deplasmanda Gornik Zabrze ile 1-1 berabere kaldı. İlk maçı 1-0 kazanan Fenerbahçe 3. eleme turuna yükseldi. Sarı lacivertliler bu turda Avusturya ekibi Sturm Graz'la karşılaşacak. Beşiktaş teknik direktörü Vincenzo Italiano, evinde iyi oynayan bir takıma karşı oynuyoruz. Biraz karışacak işler ama biz de şansımızı denemek istiyoruz. Elimizden gelen her şeyi yapmak istiyoruz. Turu geçmeyi çok istiyoruz. Rakibimiz de turu çok geçmek istiyor. Umarım biz başarılı taraf oluruz dedi. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray futbol takımına katkı sağlamayacak, Galatasaray Spor Kulübü'ne ekonomik açıdan uzun yıllar yük olacak ve kulübümüze fayda getirmeyecek hiçbir oyuncuya imza atmayacağız. Kimse bu sözlerimden başkan transfer istemiyor sonucunu çıkarmasın açıklamasında bulundu.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.198 lira 16 kuruş, Amerikan doları 47 lira 39 kuruş, euro 54 lira 43 kuruş, sterlin 63 lira 48 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 88 dolar 13 sent, bir bitcoin 63.416 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 13.501 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyı illeri ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusuyla Ordu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Marmara, Ege, İç Anadolu'nun güney ve doğusuyla Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli, Marmara'nın güney batısı, Kuzey Ege kıyıları ve Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyretmekte olan hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Haber.

0: ben seni.
1: Reklam. Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika Satış Mağazası, Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım 4. Cadde. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.

0: Hala sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı. Lekno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Sabri Özel Tokat mağazası sizleri bekliyor. Erkek giyiminin lider mağazası Sabri Özel'de tişörtler, keten ve klasik gömlekler, trikolar, şortlar, pantolonlar, takım elbiseler, damat adaylarına özel smokinler ve damatlıklar sizleri bekliyor. Gördüğünüzde vazgeçemeyecek, seçim yaparken zorlanacaksınız. Temmuz ayına özel kampanyamızla tüm ürünlerde 2 ve üzeri alımlarda net %40 indirim fırsatı sunuyoruz. Buyurun, konuğumuz olun. Ayrıcalıkları siz de keşfedin. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda Hacivat Karagöz Köftecisi'nin karşısındayız. Sabri Özel. Zamansız şıklık, modern dokunuş.
2: Reklam.

0: Numarayı tuşla. Radyon parmaklarının ucunda.
1: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
1: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
0: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
1: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
0: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
1: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
0: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
1: Ehliyet bizim işimiz.
2: Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 44 49. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı.
3: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler, bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya. Evinize şıklık, ruhunuza huzur.
4: Maksimum Müzik Radyo Sinerji.
5: Pop 20 ilk 5.
6: Bir hafta boyunca en çok çaldığımız 20 hit şarkıda ilk 5'i hatırlamaya hazır mısınız? Listemizin 5 numarasına Yonca Lodi, Murat Güneş, İncir Ağacı.
7: İncir Ağacı
8: 5 numara.
9: Sen bana çevirdin gittin.
6: 4 numarada Hakan Peker, Sen Yoluna Git.
8: 4 numara.
9: Beni böyle.
6: Antaşçı Gidişat, haftanın 3 numarası.
8: 3 numara.
9: Bu gidişat sorun olacak. Bu yara benim sonum olacak.
6: Blok 3, Son Bir Dans 2 numarada.
8: 2 numara.
10: Bu gece benle son bir dans et. Bu gece benle son bir dans et.
6: Ve geldik zirveye. Mabel Matiz, Umrum Dışı, haftanın 1 numarası.
11: Haftanın 1 numarası.
8: 1 numara.
9: Yandım bu gerçekler benim. Ben bütün boy boy. Çekinme var da yerin çıkar, bir de sen koy.
6: En iyi şarkıların listesi Pop 20'yi takibe devam edin.
5: Pop 20'de ilk 5'i hatırlattı. İyi müzik devam ediyor.
4: Maksimum Müzik
8: Sinerji.
4: Radyo Sinerji. Radyo Sinerji.

0: Ocak. Tokat'ın Dünya'ya Sesi.
1: Radyo Sinerji.

0: Reklam.
1: Tokat Kebabı Kardeşler Kebap ve Pide Salonu'nda yenir. Tokat Kebabı bir aşktır. Yapmasını bilene. Tokat Kebabı bir zevktir. Yemesini bilene. 1 kilogram sebzeli Tokat Kebabı'nın içinde 1,5 kilogram kuzu eti kullanıyoruz. Kebabın kilogramı gel al paket servisi için sadece 4000 lira. Sandviç ekmek köfte sadece 100 lira. 5 çeşit tabildot yemek sadece 250 lira. Odun ateşinde müthiş lezzetli et dönerimizi mutlaka tatmalısınız. 50 yıllık tecrübemizle Hodri Meydan diyoruz. Adres Tokat Sanayi Sitesi Merkezi. Telefon 212-3167. Kardeşler Kebap ve Pide Salonu. 50 yıldır değişmeyen lezzet.

0: Hala sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı. Lekno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Sosyete Pazarı Outlet mağazasını kapatıyoruz. İnanılmaz fiyatlar sizleri bekliyor. Ne alırsan 50, 75, 100, 200 ve 250 lira. Bayan pantolon, gömlek, penye ve elbise. Anne ferace ve abiyeler. Çocuk takımları ve iç giyimde maliyetinin altında fiyatlar Sosyete Pazarı Outlet'te. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Sosyete'de şenlik var, yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısındayız. Sosyete Pazarı Outlet mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
2: Sabri Özel Tokat mağazası sizleri bekliyor. Erkek giyiminin lider mağazası Sabri Özel'de tişörtler, keten ve klasik gömlekler, trikolar, şortlar, pantolonlar, takım elbiseler, damat adaylarına özel smokinler ve damatlıklar sizleri bekliyor. Gördüğünüzde vazgeçemeyecek, seçim yaparken zorlanacaksınız. Temmuz ayına özel kampanyamızla tüm ürünlerde 2 ve üzeri alımlarda net %40 indirim fırsatı sunuyoruz. Buyurun, konuğumuz olun. Ayrıcalıkları siz de keşfedin. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda Hacivat Karagöz Köftecisi'nin karşısındayız. Sabri Özel. Zamansız şıklık, modern dokunuş.
3: Reklam. Dünyanın yerel radyosu
4: Sinerji.

en iyi radyoyu dinlediğine göre en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Saat 16. Şimdi haberler.
1: Mutlu Günler Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. CHP Niksar ilçe yönetimi Pelin Buket Olçay öncülüğünde topluca istifa ederek Özgür Özel liderliğindeki yeni partiye katıldı. Yeni süreçte teşkilatlanma bekleniyor. Tarihi Niksar Kalesi yolunda meydana gelen çökme araç ve yayalar için tehlike oluşturuyor. Belediye ekipleri güvenlik şeridi çekerek inceleme yapıyor. Onarım bekleniyor. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım.
0: Şimdi haberler.
1: Jandarma kılığına giren hırsızlar Viranşehir, Şanlıurfa yolunda sahte uygulama yaparak 12 kilo altın ve 2 milyon lirayı gasp etti. Yaralanan 3 kişi ters kelepçe yapılarak yol kenarına bırakıldı. Ekipler kaçanları arıyor. Muğla Seydikemer'deki orman yangını şiddetli rüzgarla hızla büyüyerek ormanlık alana yayıldı. Fethiye-Antalya yolu ulaşıma kapandı, 300 ev tahliye edildi. Ekipler 5 uçak, 11 helikopter, 40 arazözle müdahale ediyor. Burdur Devlet Hastanesi'nde bomba ihbarı ve kimyasal sızıntı tatbikatı yapıldı. Hastalar tahliye edilirken bomba imha ekipleri şüpheli paketi fünye ile patlattı. Tatbikat afet ve acil durumlara hazırlık için başarıyla tamamlandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu dahil 55 kişi hakkında usulsüzlük ve rüşvet iddialarıyla gözaltı kararı verdi. İçişleri Bakanlığı 52 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Eskişehir'de kaldırımda yürürken altyapı baca kapağına takılan adam dengesini kaybedip düşerek başından yaralandı. Çevredekiler 112'yi aradı, sağlık ekipleri müdahale edip yaralıyı hastaneye kaldırdı.
0: Spor.
1: Roma, Bologna'dan Santiago Castro'yu 35 milyon euro bonservis bedeliyle transfer etti. Artem Dobik ise kiralık olarak Bologna gönderildi. Castro, Roma'nın en pahalı transferi oldu. Bein Sports, 2026-2028 sezonlarında Portekiz Ligi maçlarını yayınlayacak. Porto, Benfica, Sporting Lisbon karşılaşmaları haftada 3 kez ücretsiz izlenebilecek. Paramilli sporcular Mısır'da düzenlenen Dünya Borca Challenger turnuvasında 2 altın ve 1 bronz madalya kazanarak önemli başarı elde etti.
0: Finans.
1: Serbest piyasalarda bugün dolar 47 lira 42 kuruştan, gram altın ise 6262 lira 31 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
0: Hava durumu.
1: Tokat'ta yarın hava çoğunlukla bulutlu olacak ve en yüksek sıcaklık 23 dereceyi bulacak. Sivas'ta yarın hava güneşli geçecek, en yüksek sıcaklık 26 derece olacak. Yozgat'ta yarın hava çoğunlukla güneşli seyredecek, en yüksek sıcaklık 23 derece olacak. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.

0: Reklam. Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. kısım 4. cadde. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.
1: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
2: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356-220-0 22. Ziyafet Kebap.
0: Reklam.
3: Radyo Sinerji.
4: Radyo Sinerji.

Sinerji. Radyo Sinerji.

0: Reklam. Tokat Kebabı Kardeşler Kebap ve Pide Salonu'nda yenir. Tokat Kebabı bir aşktır. Yapmasını bilene. Tokat Kebabı bir zevktir. Yemesini bilene. 1 kilogram sebzeli Tokat Kebabı'nın içinde 1,5 kilogram kuzu eti kullanıyoruz. Kebabın kilogramı gel al paket servisi için sadece 4000 lira. Sandviç ekmek köfte sadece 100 lira. 5 çeşit tabldot yemek sadece 250 lira. Odun ateşinde müthiş lezzetli et dönerimizi mutlaka tatmalısınız. 50 yıllık tecrübemizle Hodri Meydan diyoruz. Adres Tokat Sanayi Sitesi Merkezi. Telefon 212-3167. Kardeşler Kebap ve Pide Salonu. 50 yıldır değişmeyen lezzet.
1: Sabri Özel Tokat mağazası sizleri bekliyor. Erkek giyiminin lider mağazası Sabri Özel'de tişörtler, keten ve klasik gömlekler, trikolar, şortlar, pantolonlar, takım elbiseler, damat adaylarına özel smokinler ve damatlıklar sizleri bekliyor. Gördüğünüzde vazgeçemeyecek, seçim yaparken zorlanacaksınız. Temmuz ayına özel kampanyamızla tüm ürünlerde 2 ve üzeri alımlarda net %40 indirim fırsatı sunuyoruz. Buyurun, konuğumuz olun. Ayrıcalıkları siz de keşfedin. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda Hacivat Karagöz Köftecisi'nin karşısındayız. Sabri Özel. Zamansız şıklık, modern dokunuş.
2: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya. Evinize şıklık, ruhunuza huzur.
0: Reklam.
3: Dünyanın yerel radyosu
4: Sinerji.

0: Eğer çocuğunuz okumayı öğrenirken zorluk yaşıyorsa, okurken harf ve hece atlıyorsa, kelimeleri değiştirerek okuyorsa, okuma hızı yavaşsa, okuduğunu anlamakta ve anlatmakta zorlanıyorsa, yazısı bozuk ve karmaşıksa, B, D, P gibi harfleri yazarken ve okurken karıştırıyorsa, 3, 6, 9 gibi rakamları ters yazıyorsa, ayların sırasını, haftanın günlerini karıştırıyorsa, çarpım tablosunu ezberlerken veya ritmik sayarken zorlanıyorsa, toplama ve çıkarma işaretini karıştırıyorsa, bu sıkıntıları yüzünden okula gitmek istemiyorsa, disteksi ve özel öğrenme güçlüğü açısından değerlendirilmelidir. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.
1: Bölgenin en iyisi Sinerji FM.

0: her sokak başında suya yattım. Bir dönmedin kaç geceyi gündüze kattım. Seni beklediğim yerde kendimi de bıraktım. Uğruna verdiğim ilk savaştım. Hangi ara karşı cepheye yanaştım. Bak sonunda yokluğuma da alıştım.
1: Bu deli kız inadından bir gün bıkar mı? Karşısına yolda biri çıkar mı?

0: da sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal yolu üzeri Şelale karşısı. Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 44 49. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
1: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
1: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
2: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
1: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
2: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
1: Ehliyet bizim işimiz.
3: Reklam.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Saat 17.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Yüksek Yargı Konseyi Başkanı Faik Zeydan'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul basına kapalı gerçekleşti. Adalet Bakanı Akın Gürle, adliyelerde yargı hizmetlerinin etkinliği büroları kuracaklarını belirterek, bu bürolar vatandaşlarımızın yargı süreçlerinde karşılaştıkları gecikmelerin ve uygulamaya ilişkin sorunların yakından takip edilmesini sağlayacaktır ifadesini kullandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu,

0: Irak'la kalkınma yoluna ilişkin imzalanan protokolde görüş ayrılığı olmadığını söyleyerek, biz bu projeyi bitirdiğimiz zaman artık Hürmüz Boğazı veya kritik su yolları daha az konuşuluyor olacak. Eğer biz bugün kalkınma yolunu bitirmiş olsaydık, Hürmüz Boğazı bugün dünyanın bu kadar gündemine oturmamış olurdu, dedi. Türkiye orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Balıkesir, Muğla ve Antalya'da alevlere müdahale sürüyor. Muğla'da daha önce enerjisi düşürülen Fethiye üzümlü yangını rüzgarın etkisiyle yeniden başladı. Göç İdaresi Başkanı Muhammed Selami Yazıcı 30 Temmuz Dünya İnsan Ticareti ile Mücadele Günü mesajında dijitalleşme ile birlikte yöntem değiştiren insan ticareti suçuna karşı yürütülen mücadelede 2025 yılından bugüne 406 mağdurun koruma altına alındığını duyurdu.
1: Spor.
0: Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu rövanş maçında deplasmanda Gornik Zabzre ile 1-1 berabere kaldı. İlk maçı 1-0 kazanan Fenerbahçe üçüncü eleme turuna yükseldi. Sarı lacivertliler bu turda Avusturya ekibi Sturm Graz'la karşılaşacak. Beşiktaş teknik direktörü Vincenzo Italiano, evinde iyi oynayan bir takıma karşı oynuyoruz. Biraz karışacak işler ama biz de şansımızı denemek istiyoruz. Elimizden gelen her şeyi yapmak istiyoruz. Turu geçmeyi çok istiyoruz. Rakibimiz de turu çok geçmek istiyor. Umarım biz başarılı taraf oluruz, dedi. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray futbol takımına katkı sağlamayacak, Galatasaray Spor Kulübü'ne ekonomik açıdan uzun yıllar yük olacak ve kulübümüze fayda getirmeyecek hiçbir oyuncuya imza atmayacağız. Kimse bu sözlerimden başkan transfer istemiyor sonucunu çıkarmasın açıklamasında bulundu.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.198 lira 16 kuruş, Amerikan doları 47 lira 39 kuruş, euro 54 lira 43 kuruş, sterlin 63 lira 48 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 88 dolar 13 sent, bir bitcoin 63.416 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 13.501 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyı illeri ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusuyla Ordu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Marmara, Ege, İç Anadolu'nun güney ve doğusuyla Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli, Marmara'nın güneybatısı, Kuzey Ege kıyıları ve Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyretmekte olan hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor.
2: Haber. Radyo Sinerji 98.9 FM. Bölgenin en iyisi.
3: Bölgenin en iyisi.

0: Geçmişe kulak ver.
1: Reklam.
2: Tokat Kebabı Kardeşler Kebap ve Pide Salonu'nda yenir. Tokat Kebabı bir aşktır. Yapmasını bilene. Tokat Kebabı bir zevktir. Yemesini bilene. 1 kilogram sebzeli Tokat Kebabı'nın içinde 1,5 kilogram kuzu eti kullanıyoruz. Kebabın kilogramı gel al paket servisi için sadece 4000 lira. Sandviç ekmek köfte sadece 100 lira. 5 çeşit tabildot yemek sadece 250 lira. Odun ateşinde müthiş lezzetli et dönerimizi mutlaka tatmalısınız. 50 yıllık tecrübemizle Hodri Meydan diyoruz. Adres Tokat Sanayi Sitesi Merkezi. Telefon 212-3167. Kardeşler Kebap ve Pide Salonu. 50 yıldır değişmeyen lezzet.
3: Sosyete Pazarı Outlet mağazasını kapatıyoruz. İnanılmaz fiyatlar sizleri bekliyor. Ne alırsan 50, 75, 100, 200 ve 250 lira. Bayan pantolon, gömlek, penye ve elbise. Anne ferace ve abiyeler. Çocuk takımları ve iç giyimde maliyetinin altında fiyatlar Sosyete Pazarı Outlet'te. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Sosyete'de şenlik var, yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısındayız. Sosyete Pazarı Outlet mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
4: Sabri Özel Tokat mağazası sizleri bekliyor. Erkek giyiminin lider mağazası Sabri Özel'de tişörtler, keten ve klasik gömlekler, trikolar, şortlar, pantolonlar, takım elbiseler, damat adaylarına özel smokinler ve damatlıklar sizleri bekliyor. Gördüğünüzde vazgeçemeyecek, seçim yaparken zorlanacaksınız. Temmuz ayına özel kampanyamızla tüm ürünlerde 2 ve üzeri alımlarda net %40 indirim fırsatı sunuyoruz. Buyurun, konuğumuz olun. Ayrıcalıkları siz de keşfedin. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda Hacivat Karagöz Köftecisi'nin karşısındayız. Sabri Özel. Zamansız şıklık, modern dokunuş.
1: Reklam.

0: Merhaba, ben Aslı Bağdalioğlu. En güncel haberlerle sık sık Radyo Sinerji'deyim. En iyi müziğin yanı sıra en güncel haberler için de Radyo Sinerji, Tokat'ın dünyaya sesi.
1: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
2: Reklam.
1: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler: Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356-502-0021, 0356-502-2020. Tokat'ta tek şubemizde Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır Sofrası.
3: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler, bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya, evinize şıklık, ruhunuza huzur.
2: Reklam.
1: Radyo Sinerji Reklam Servisi 212 56 56
4: 0543 746 37 54.
1: Radyo Sinerji reklamları kazandırır.

0: Eğer çocuğunuz dikkati dağınık bir çocuksa, bir oyundan diğerine hızlı geçiyor, verilen görevi tamamlamıyorsa, belli dokulara karşı dokusal hassasiyeti veya arayışı varsa, örneğin sert ya da yumuşak bir şeye dokunmak istemiyorsa, hipotonik, tembel ve uyuşuk görünümlü bir çocuksa, yemek konusunda seçici davranıyor, sadece belli tat ve dokudaki yiyecekleri yiyor ve yeni tatları denemekten kaçınıyorsa, kişisel güvenliğini koruma düşüncesi olmadan hareket ediyorsa, kendine bakım aktiviteleri, örneğin saç yıkama, tırnak kesme, diş bakımı, diş fırçalama esnasında huzursuz, stresli olduğunu belli ediyorsa, otizm belirtileri, gelişim geriliği, özgür öğrenme güçlüğü, dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu belirtileri, serebral palsi, disleksi problemi gösteren çocukların önce hekime, ardından ergoterapi değerlendirmesi alması önerilir. Kurumumuzda ergoterapistlerimiz hizmet vermeye başlamıştır. Değerlendirme isteyen velilerimizin iletişime geçmesini rica ederiz. Telefon 212-0585. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.
1: Maksimum Müzik Sinerji FM.

0: Reklam. Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. kısım 4. cadde. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.
1: Sosyete pazarı Outlet mağazasını kapatıyoruz. İnanılmaz fiyatlar sizleri bekliyor. Ne alırsan 50, 75, 100, 200 ve 250 lira. Bayan pantolon, gömlek, penye ve elbise. Anne ferace ve abiyeler. Çocuk takımları ve iç giyimde maliyetinin altında fiyatlar Sosyete pazarı Outlet'te. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Sosyete'de şenlik var, yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısındayız. Sosyete pazarı Outlet mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
2: Gentleman'de tüm reyonlarda %30 indirim. Gentleman giyim. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
0: Reklam.

0: Numarayı tuşla. Radyon parmaklarının ucunda.
1: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Saat 18.
1: Şimdi haberler.
2: Mutlu Günler Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. CHP Niksar İlçe Yönetimi Pelin Buket Olçay öncülüğünde topluca istifa ederek Özgür Özel liderliğindeki yeni partiye katıldı. Yeni süreçte teşkilatlanma bekleniyor. Tarihi Niksar Kalesi yolunda meydana gelen çökme araç ve yayalar için tehlike oluşturuyor. Belediye ekipleri güvenlik şeridi çekerek inceleme yapıyor. Onarım bekleniyor. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım. Ahbap Derneği soruşturmasında iş insanı Hüseyin Başaran, Haluk Levent'e sattığı taşınmazların parasını alamadığını, tüm işlemleri kızı için yaptığını ve güvenini sürdürmeye çalıştığını belirtti. Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş gözaltına alınmasının ardından el yazısıyla kaleme aldığı mektupta görevini mutlulukla sürdürdüğünü belirterek destekleri için teşekkür etti ve en kısa sürede buluşmayı diledi. ABD Merkez Bankası faiz oranlarını sabit tutarken borçlanma maliyetleri 2007'den beri en yüksek seviyeye çıktı. İran savaşı ve petrol fiyatları enflasyonu artırarak faiz artışı olasılığını güçlendiriyor. Fed üyeleri faiz artışında görüş ayrılığı yaşıyor. Eski CHP Genel Sekreteri Önder Sav, 70 yıl süren parti üyeliğinin ardından CHP'den istifa ettiğini açıkladı. Sav,

kişinin ve ailesinin de CHP'deki siyasi yaşantısını sonlandırdığını belirtti. Antalya'nın Kumluca ilçesinde çıkan orman yangını rüzgarın etkisiyle hızla yayılarak yerleşim yerlerini tehdit etti. Yangın nedeniyle 50 hane boşaltıldı. Ekipler yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor. Spor. Fenerbahçe, Fred transferinde Atletico Mineiro ile anlaşmaya vardı. Menajer Türkiye'de sözleşme feshi için görüşmeler yapıyor. Aziz Yıldırım onay verirse transfer gerçekleşecek. ABD İtalya'yı 3-0 yenerek VNL yarı finaline yükseldi. Polonya ise Ukrayna'yı 3-1 mağlup etti. Yarı finalde ABD-Japonya, Polonya-Slovenya karşılaşacak. Almanya Bundesliga ve Bundesliga 2'de 2025-2026 sezonunda toplam 21 milyon 404 bin bilet satılarak rekor kırıldı. Bundesliga seyirci ortalaması 41.562'ye yükseldi. Finans. Serbest piyasalarda bugün dolar 47 lira 42 kuruştan, gram altın ise 6.262 lira 31 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın. Hava durumu. Tokat'ta yarın hava çoğunlukla bulutlu olacak ve en yüksek sıcaklık 23 dereceyi bulacak. Sivas'ta yarın hava güneşli geçecek, en yüksek sıcaklık 26 derece olacak. Yozgat'ta yarın hava çoğunlukla güneşli seyredecek, en yüksek sıcaklık 23 derece olacak. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın. Radyo Sinerji.

0: Reklam. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
1: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya, evinize şıklık, ruhunuza huzur.
2: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356-220-0 22. Ziyafet Kebap.
0: Reklam.
3: Maksimum Müzik Sinerji FM.

0: Reklam. Tokat Kebabı Kardeşler Kebap ve Pide Salonu'nda yenir. Tokat Kebabı bir aşktır. Yapmasını bilene. Tokat Kebabı bir zevktir. Yemesini bilene. 1 kilogram sebzeli Tokat Kebabı'nın içinde 1,5 kilogram kuzu eti kullanıyoruz. Kebabın kilogramı gel al paket servisi için sadece 4000 lira. Sandviç ekmek köfte sadece 100 lira. 5 çeşit tabildot yemek sadece 250 lira. Odun ateşinde müthiş lezzetli et dönerimizi mutlaka tatmalısınız. 50 yıllık tecrübemizle Hodri Meydan diyoruz. Adres Tokat Sanayi Sitesi Merkezi. Telefon 212-3167. Kardeşler Kebap ve Pide Salonu. 50 yıldır değişmeyen lezzet.
1: Sabri Özel Tokat mağazası sizleri bekliyor. Erkek giyiminin lider mağazası Sabri Özel'de tişörtler, keten ve klasik gömlekler, trikolar, şortlar, pantolonlar, takım elbiseler, damat adaylarına özel smokinler ve damatlıklar sizleri bekliyor. Gördüğünüzde vazgeçemeyecek, seçim yaparken zorlanacaksınız. Temmuz ayına özel kampanyamızla tüm ürünlerde 2 ve üzeri alımlarda net %40 indirim fırsatı sunuyoruz. Buyurun, konuğumuz olun. Ayrıcalıkları siz de keşfedin. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda Hacivat Karagöz Köftecisi'nin karşısındayız. Sabri Özel. Zamansız şıklık, modern dokunuş.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
0: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
0: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
2: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
0: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
2: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
0: Ehliyet bizim işimiz.
3: Reklam. Dünyanın yerel radyosu Sinerji.

her acayipsin. Aynama şıkıdım şıkıdım, aynama şıkıdım şıkıdım, aynama şıkıdım şıkıdım.

döner acayipsin. Oynamışı kıdım şıkıdım.

Reklam. Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım 4. Cadde. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.

0: La sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal yolu üzeri şelale karşısı. Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler: Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 0021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizle Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrası.
2: Reklam.

0: Reklam.
1: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya, evinize şıklık, ruhunuza huzur.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
3: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
3: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
2: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
3: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
2: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
3: Ehliyet bizim işimiz.
4: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı, 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda. Ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler. Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 0021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizde Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrası.
0: Reklam.
5: 98.9 FM Radyo Sinerji.
6: Radyo Sinerji.
5: Tokat'ın dünyaya sesi.

0: Koleksiyonlarımız şimdi yaza özel fırsatlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı. Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
2: Sabri Özel Tokat mağazası sizleri bekliyor. Erkek giyiminin lider mağazası Sabri Özel'de tişörtler, keten ve klasik gömlekler, trikolar, şortlar, pantolonlar, takım elbiseler, damat adaylarına özel smokinler ve damatlıklar sizleri bekliyor. Gördüğünüzde vazgeçemeyecek, seçim yaparken zorlanacaksınız. Temmuz ayına özel kampanyamızla tüm ürünlerde 2 ve üzeri alımlarda net %40 indirim fırsatı sunuyoruz. Buyurun, konuğumuz olun. Ayrıcalıkları siz de keşfedin. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda Hacivat Karagöz Köftecisi'nin karşısındayız. Sabri Özel. Zamansız şıklık, modern dokunuş.
3: Reklam. Bölgenin en iyisi. Sinerji FM.

0: 98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik. Kesintisiz Türkçe müzik.
1: Hedef şaşırtma.

her sokak başında suya yattım. Bir dönmedin kaç geceyi gündüze kattım. Seni beklediğim yerde kendimi de bıraktım. Uğruna verdiğim ilk savaştım. Hangi ara karşı cepheye yanaştım. Bak sonunda yokluğuma da.

0: Reklam. Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. kısım 4. cadde. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.
1: Sosyete Pazarı Outlet mağazasını kapatıyoruz. İnanılmaz fiyatlar sizleri bekliyor. Ne alırsan 50, 75, 100, 200 ve 250 lira. Bayan pantolon, gömlek, penye ve elbise. Anne ferace ve abiyeler. Çocuk takımları ve iç giyimde maliyetinin altında fiyatlar Sosyete Pazarı Outlet'te. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Sosyetede şenlik var, yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısındayız. Sosyete Pazarı Outlet mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
2: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryanet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryanet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryanet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryanet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryanet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
0: Reklam.
3: Numarayı tuşla. Radyon parmaklarının ucunda.
4: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Enerjide yeni saat.
1: Numarayı tuşla.
2: Radyon parmaklarının ucunda.
0: 212 56 56 0543 746 37 54.
3: Hazır değilim.

Şarkılar Bizi Söyler de hafta içi her gün geçmişten günümüze sanat müziğimizin en sevilen şarkılarından oluşan bir müzik demeti sunuyoruz. Hepinizi radyomuza bekliyoruz. Şarkılar Bizi Söyler başlıyor.

Sevgili dostlarımız, havalar nasıl olursa olsun sizin havanız, ruh haliniz, kalbiniz her daim radyomuz ile sımsıcak, mutlu ve huzurlu olsun. Bugün de Şarkılar Bizi Söyler programına merhaba dedik. Hoş geldiniz.

0: Reklam. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
1: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya, evinize şıklık, ruhunuza huzur.
2: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356-220-0 22. Ziyafet Kebap.
0: Reklam.
3: 98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik.
4: Kesintisiz Türkçe müzik.

Efendim, bugününüz dününüzden her daim güzel olsun, sağlıkla, bereketle, huzurla geçen güzel bir gün bizlerle beraber olsun. İnşallah bu güzelliklerin içerisine sanat müziği eserlerimizi de dahil etmeye devam ediyoruz. Eşim Salkım eserinin ardından Adnan Şenses'le devam edelim ve sanatçımızı da rahmetle anmış olalım.

Sevgili dinleyicilerimiz, değerli konuklarımız Tarkan'ın Ahte Veba albümünden değil de daha evvel yapmış olduğu Alaturka Mühimmal'de olan şarkılardan bir tanesini sizlerle paylaştık ve program Umut Akyürek'le devam ediyor. Umut Akyürek'in sesine yakıştığına inandığımız en özel sanat müziği eserlerimizden bir tanesini sizlerle paylaşıyoruz.

0: koleksiyonlarımız şimdi yaza özel fırsatlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı. Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Sosyete Pazarı Outlet mağazasını kapatıyoruz. İnanılmaz fiyatlar sizleri bekliyor. Ne alırsan 50, 75, 100, 200 ve 250 lira. Bayan pantolon, gömlek, penye ve elbise. Anne ferace ve abiyeler. Çocuk takımları ve iç giyimde maliyetinin altında fiyatlar Sosyete Pazarı Outlet'te. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Sosyete'de şenlik var, yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısındayız. Sosyete Pazarı Outlet mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
2: Sabri Özel Tokat mağazası sizleri bekliyor. Erkek giyiminin lider mağazası Sabri Özel'de tişörtler, keten ve klasik gömlekler, trikolar, şortlar, pantolonlar, takım elbiseler, damat adaylarına özel smokinler ve damatlıklar sizleri bekliyor. Gördüğünüzde vazgeçemeyecek, seçim yaparken zorlanacaksınız. Temmuz ayına özel kampanyamızla tüm ürünlerde 2 ve üzeri alımlarda net %40 indirim fırsatı sunuyoruz. Buyurun, konuğumuz olun. Ayrıcalıkları siz de keşfedin. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda Hacivat Karagöz Köftecisi'nin karşısındayız. Sabri Özel. Zamansız şıklık, modern dokunuş.
3: Reklam. 98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik.
4: Kesintisiz Türkçe müzik.

sevgili dostlarımız zirvedeki eserleri el üstünde tutan bir radyo programında, Şarkılar Bizi Söyler programında en özel eserler kulağınızda olmaya devam ediyor. Dilerseniz iki devi bir araya getiren muhteşem bir şarkı sizlerle paylaşalım. Muazzez Abacı ve Zeki Müren sesinden hoş güzel bir eser kulağımızda oluyor.

Efendim, geçmişten günümüze sanat müziği eserlerimizin en özel çalışmalarını siz sevgili dostlarımızla paylaşıyoruz ve size güzel bir müzik demeti sunuyoruz. Bu müzik demetinin içerisine bir de Müşerref Akay şarkısı ekleyelim dilerseniz.

0: Reklam. Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
1: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
0: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
1: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
0: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
1: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
0: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
1: Ehliyet bizim işimiz.
2: Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 4449. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı.
3: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryenet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryenet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryenet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryenet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryenet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
0: Reklam.
4: Radyo Sinerji.
5: Radyo Sinerji.

Sevgili dostlarımız, sevdiğiniz tüm yıldızları bir araya getirdiğimiz Şarkılar Bizi Söyler programının bugün de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir sonraki programda yine karşılaşacağız. O vakte kadar kendinize iyi bakın, esen kalın, hoşça kalın. Hepinize hayırlı günler diliyorum.

0: Bizi Söyler'de hafta içi her gün geçmişten günümüze sanat müziğimizin en sevilen şarkılarından oluşan bir müzik demeti sunuyoruz. Hepinizi radyomuza bekliyoruz. Şarkılar Bizi Söyler sona erdi.
1: Radyo Sinerji Reklam Servisi 212 56 56
2: 0543 746 37 54
1: Radyo Sinerji reklamları kazandırır.
3: Radyo Sinerji 98.9 FM. Bölgenin en iyisi.
4: Bölgenin en iyisi.

0: Reklam.
1: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlen

0: Yenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya, evinize şıklık, ruhunuza huzur.
1: Gentleman'de tüm reyonlarda %30 indirim. Gentleman giyim, Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
2: Reklam.

0: Numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Reklam. Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. kısım 4. cadde. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.
1: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
2: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryenet internete anında başvurun. 0356-716-1516 0540-650-4050 Erba, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryanet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryanet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryanet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356-716-1516 0540-650-4050. Aryanet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
0: Reklam. Tokat'ın dünyaya sesi.
3: Radyo Sinerji.

0: Reklam. Sosyete Pazarı Outlet mağazasını kapatıyoruz. İnanılmaz fiyatlar sizleri bekliyor. Ne alırsan 50, 75, 100, 200 ve 250 lira. Bayan pantolon, gömlek, penye ve elbise. Anne ferace ve abiyeler. Çocuk takımları ve iç giyimde maliyetinin altında fiyatlar Sosyete Pazarı Outlet'te. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Sosyetede şenlik var, yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısındayız. Sosyete Pazarı Outlet mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
2: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
2: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
1: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
2: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
1: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
2: Ehliyet bizim işimiz.
0: Reklam.
3: Maksimum müzik.
0: Sinerji.
3: Radyo Sinerji.

0: Reklam.
1: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya. Evinize şıklık, ruhunuza huzur.
2: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Arjenet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Arjenet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Arjenet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Arjenet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Arjenet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
0: Reklam.
3: Maksimum Müzik. Radyo Sinerji.

ansızın içini açtın, yapma dedim, yaptın gönül. Gözleri senden uzaktı, fark edilmez bir tuzaktı. Sana böylesi yasaktı, yapma dedim.

Yüreğinin şarkısını söyle bana. Gece karanlık. Yıldızlar bulutların arkasında yitip gitmiş. Rüzgar iç çekiyor yaprakların arasında. Bırak çözeyim saçlarını. Kulaklarımı göğsüne bastırayım. Ve orada, o tatlı yalnızlıkta, gözlerimi kapatıp kalbinin mırıltılarını

güller duruyordu gecenin içinde. Sarı güller. Ne olur koparma dilim. O kadar güzel duruyorlar ki orada. Ah dedim. Biz de birlikte güzeldik. Ve koparıp gülleri bıraktın ellerime.

iyiyim gerçekten. Bir kere özgür hissediyorum kendimi. Çapraz yatıyorum yatakta. Oh be diyorum, her şey tamamen benim artık. Canım ne isterse onu yapıyorum. Ama bazen, bilhassa akşam olurken...

kızıyorum. Çok kızıyorum. Üzmek istiyorum seni. Canını yakmak istiyorum. Sonra yatışıyorum. Sana da üzülüyorum.

안 불만.